0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her
3: yeri sokabilir ki Rodopis.
4: Kovanlı kovansız arı, bal, polen, propoli, mum. Kısacası aklınıza gelen arı ve arıcılığa dair her şey. Üstelik en kaliteli ve en uygun fiyatlarda.
3: Sizdeki iki eski peteği bir yenisiyle değiştirmeniz mümkün.
4: En kaliteli arı yeminin kilosu sadece 0.90 cent.
3: Ayrıca eski mumlarınızı artık paraya dönüştürebilirsiniz.
4: Mumlarınızı bize getirin, biz size para olarak geri çevirelim.
3: Bizi bulabileceğiniz adres Vasilios Pavlo 9, Sultanatepe karşısı.
4: Sorumlu kişi Halil İbrahim Halit. Telefon 306 977 958 753.

Hazır vereyim mi? Benimkiler Pınar Beyaz'a bayılıyor. Dilim dilim yiyorlar. Başka peynir yemiyorlar. İçindeki bol süt, yoğun kıvam. Başka hiçbir şey de yok. Onlar okula, işe gittiklerinde Pınar Beyaz'ın keyfini asıl ben çıkarıyorum. Sır dediğim de

0: Radyo City sunar. Saat 7.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün...
2: Gözüm kara, kalmadı yara, oldum rengarenk.
3: Odanızın veya dış mekanlarınızın rengi mi soldu?
4: Protex.
3: Evinizin duvarları nem çekip küf mü yaptı?
4: Protex.
3: Yoksa balkon direklerimiz mi karardı?
4: Yine Protex. Zaten bunları dert etmenize bile gerek yok.
3: Gelin Sirkeli Köy'deki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin, Protex boyalarıyla duvarlarınız dans etsin.
4: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı rengi bilgisayar ortamında sizlerin seçimine sunuyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvaları, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
4: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Yer, Sirkeli Köyü Çocuk Kulübü bitişiği. Telefon 25 310 61 303 cep 697 68 24 010.
5: Nazmi Paşar, Trakya çapında hizmet denince akla gelen ilk isim.
6: Güler yüz ve müşteriye saygı ilkesiyle tam bir hizmet anlayışı Keşan'da Nazmi Paşar isminle birleşiyor.
5: Nazmi Paşar Perdecilik ve Nazmi Paşar Gelinlik Keşan'da hizmet vermeye devam ediyor.
6: En mutlu gününüzü size her defasında anımsatacak model ve desenlerle Nazmi Paşar Perdecilik alanında da çığır açmaya devam ediyor.
5: Gündemde olan zebra modeli perdeler ve her yeni çıkan farklı desen ve renklerdeki perde modelleri her defasında Nazmi Paşar Perde Mağazası'nda.
6: Şimdi Keşan'a gelmeden kendi adresinizde kataloglarımızdan modellerinizi seçebilir, her hafta Yunanistan'da bulunan elemanlarımıza perde ölçülerinizi aldırtabilirsiniz.
5: Gelemeyen müşterilerine online perde sunumu yapan Nazmi Paşar şimdi Instagram adresinden siparişinizi almaya devam ediyor.
6: Sunabildiğimiz her kolaylık bizim kendi müşterimiz için. Nazmi Paşar, evinizi ve sizi giydiren isim.
5: Nazmi Paşar, Keşan'da Kunduracılar Caddesi 3 numarada.
6: Telefon 090-284-714-1169.
7: Nesokomiki Rodopis.
8: Kovanlı kovansız arı, bal, polen, propoli, mum. Kısacası aklınıza gelen arı ve arıcılığa dair her şey. Üstelik en kaliteli ve en uygun fiyatlarda.
7: Sizdeki iki eski peti bir yenisiyle değiştirmeniz mümkün.
8: En kaliteli arı yeminin kilosu sadece 0.90 cent.
7: Ayrıca eski mumlarınızı artık paraya dönüştürebilirsiniz.
8: Mumlarınızı bize getirin, biz size para olarak geri çevirelim.
7: Bizi bulabileceğiniz adres Vasilios Pavlo 9, Sultanatepe karşısı.
8: Sorumlu kişi Halil İbrahim Halit. Telefon 306 977 958 750.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market.
2: Gümülcine ve çevresinde inşaat malzemeleri almak isteyenler, doğru adresiniz Erol Agromix.
3: Erol Agromix İnşaat Malzemeleri, Nalburu ve İnşaat Malzemeleri mağazası geniş ürün yelpazesi ve kalitesiyle size en uygun fiyatları sunuyor.
2: İnşaat malzemeleri Nalburu olarak müşterilerine daima en güzel ve en iyi hizmeti veren Erol ve oğlu Ümit Agromix.
3: Erol ve oğlu Ümit her türlü inşaat malzemeleri satışı yapmaktadır.
2: Kaba inşaat malzemeleri, Nalburiye ve hırdavat malzemeleri, tüm boya çeşitleri, tarım malzemeleri, elektrikli ev aletleri ve evinize güzellik katacak bahçe süslemelerini Erol Agromix'te bulabilirsiniz.
3: Güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatın adresi Erol Agromix.
2: Erol ve oğlu Ümit Agromix, Gümülcene Makıf Köyü'nde. Sabah 8'den akşam 8'e kadar açık olan Agromix, hafta sonları da dahil olmak üzere hizmetinizde.
3: Erol ve oğlu Ümit Agromix.
2: Telefon 25 310 41 079.

Çiftçi alır fideleri, domates tarlası yapar. Ağustos'ta o tarla çok güzel domates yapar. O domateslerin 8 kilosu 1 kilo salça yapar. Hülya Hanım o salçayla harika beğendi yapar. Fasulye yapar, etli nohut yapar. Ne yaparsa yapsın şahane yapar. Böyle güzel salçayı da yapsa yapsa tat yapar. Tat Köyü'nden bol domatesli, yoğun kıvamlı domates salçası Tat Köy. Gerçek tatlar korumamız altında.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün...
3: Gözüm kara, kalmadı yara, oldum rengarenk.
4: Odanızın veya dış mekanlarınızın rengi mi soldu?
5: Protex.
4: Evinizin duvarları nem çekip küf mü yaptı?
5: Protex.
4: Yoksa balkon direklerimiz mi karardı?
5: Yine Protex. Zaten bunları dert etmenize bile gerek yok.
4: Gelin Sirkeli Köy'deki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin, Protex boyalarıyla duvarlarınız dans etsin.
5: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı rengi bilgisayar ortamında sizlerin seçimine sunuyor.
4: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvaları, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
5: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Yer, Sirkeli Köyü Çocuk Kulübü bitişi, telefon 25 310 61 303, cep 697 68 24 010.
6: Taverna La Docola.
2: Hizmette sınır tanımayan, kaliteli servis ve nefis tatlarla bildiğiniz tatları unutturan ve en çok çeşidi barındıran tek taverna.
6: Taverna La Docola, dana biftek, şiş ve özel soslarla hazırlanan, alışılmışın dışında adeta lezzet şöleni tabakları, tavuk köfteleri, soslu tavuk tabakları ve sayamadığımız çeşitleri, kebaplar, balık çeşitlerinde sınırsız seçenek.
2: Sadece Taverna La Docola'da yiyebileceğiniz tadına doyamayacağınız özel tariflerle hazırlanan dana ciğer, sınırsız meze ve alışılmışın dışında salata çeşitleri, saymakla bitmeyen çeşitleriyle eşsiz lezzeti sunan La Docola sizin memnuniyetiniz kadar hijyen ve seçimlerinize de önem veriyor.
6: Jambon ve diğer et çeşitlerini ayrı yerlerde hazırlayıp pişiren tek taverna.
2: Taverna La Docola bunlarla sınırlı kalmıyor. Müessesemiz sizi memnun etmek için alkollü ve alkolsüz içecek ikramları, yemek sonrası nefis tatlıları, dondurma ikramları ile de kaliteli hizmette sınır tanımıyor.
6: Taverna La Docola şimdi her cuma cumartesi.

0: okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Güzel bir güne uyandık mı? Bulutlu, parçalı bulutlu, bayağı bulutlu. Gittikçe bulutlanan bir sabah uyandık. Dün zaman zaman sizin oralara da oldu mu bilmiyorum, nereleri oldu nereleri olmadı bana yazın. Acayip bir acayip böyle geçişler oldu. O şimşekler çaktı, o şimşekler düştü, o asfalyalar attı, o elektrikler kesildi. Zaman zaman böyle Batakya'da böyle acayip bir hava yaşadık. Dün bütün gün bunu aldık, nemden bunu aldık. Efendim sonra böyle bölgesel olarak yağmur geçişleri oldu. Ham lombur lombur gümbür gümbür gümbür gümbür gümbür gümbür. Bölgesel hava geçişleri oldu. Şimdi de bu sabah da hava öyle parçalı bulutlu. Gittikçe bulutlanıyor hatta. Sarıkutlu yüksek sıcaklık uyarısı var bugün için. Bu koşullar 21 Temmuz Salı saat 13 tarihinden itibaren bekleniyor sevgili dostlarım. Ve bugün en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Yarın %50 yağmur ihtimali var, 32 derece. Perşembe %35 yağmur ihtimali var. Cuma %65 yağmur ihtimali var. Cumartesi %50 yağmur ihtimali var. Meteorolojinin bildirdiğine göre. Ama bizi yiyen bitiren nem. Bu nem yiyor bizi. Yedi beni bu nem. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun. Önemli olan bizim havamız harika olsun sevgili dostlar.

Günaydın kral, hayırlı günler olsun demiş. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun Zülfiye Yılmaz. Günaydın demiş, günaydın demiş, günaydın demiş, günaydın demiş. Halil Belginesin, günaydınlar. Mübeccel abla, Emin Ferroğlu, Leblebici Hüseyin. Hüseyin. Leblebici Hüseyin, Tayfun Gülcan. Ekrem abi, Nurşen abla. Sevcan Güvenim ablam. Güler ablam. Efendim Engin Ahmet, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Demirci, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Fatma İbrahim ablama günaydınlar. Salih Mustafa ve pervanelere günaydınlar. Özcan Hasan günaydın. Yüksel Mümin günaydın. Ali İhsan Tanyolu günaydınlar. Zeynep Koray. Taner Hasan. Cüneyt Sadık. Bugün benim doğum günüm demiş. Ay ne güzel. Ay ne güzel, iyi ki doğmuşsun Cüneyt. Günaydın Cüneyt. Faik Doğancı günaydınlar. Sevim Bahsi günaydınlar. Turgut Kurt günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

bizi ömür. Mustafa Hacı Mehmet, günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın Halil Haliloğlu, günaydın abi yayınlar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tarlada olanlara da günaydınlar. Bu sıcakta çalışacak olanlara, çalışmak zorunda, bu nemde dışarıda çalışmak zorunda olanlara da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Max Hayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, bol bol Max Hayran için bugünlerde hayranla vücudunuz kaybettiği tuzu ve elektrolitleri dengelesin sevgili dostlarım. Çok önemli. Max'tan ingisin, Max'tan ingisin, Max'tan ingisin. Ve bugün sizlere çok güzel Urfa türküleri hazırladım. Sıra geceleri türküleri hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Niye bağırıyorsun be çocuğum? Korkuttun beni, sakın sakin olsana. Sen de bir şey yapayım. Sen akam. Bakayım duyuyor musun, dinliyor musun diye deneyeyim dedim. Ay. Ay. Ay. Bugün de sesim kalın çıkıyor mu, çatanlı çıkıyor mu? Çıkmıyor değil mi? Ya akşam yalnız ödüm bokuma karıştı. Gümür gümür çat pa hudur hudur fırtına. Sizin oraya geldim fırtına, vay vay vay vay ne fırtınalar. Vay ne fırtınalar, vay ne fırtınalar, vay ne fırtınalar. Mardin kapısından atlayamadım. Mardin kapısından atlayamadım. İncilerim döküldü toplayamadım. İncilerim döküldü toplayamadım. Haydi Urfa sıra geçileri yapalım. Günaydın be çatlak, nasılsın demiş Gökhan Karaylı. Haydi.

Nasıl uyduruyorum şarkıları ama? Nasıl uyduruyorum bu şarkıları? Haydi. Hoppala. Vay. Rıfat marketlere günaydınlar. Uygun fiyat. Kalite. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Marketler. Rıfat Market'in Kurcalı şubesi başarıdan başarıya koşuyor. İyi ki buraya bir şube açmış Rıfat Market diyor. Oraya gidenler, gelenler, yukarıya çıkanlar, inenler aşağıya. Harika ürünleriyle, marka, kalite ürünleriyle, uygun fiyatlarıyla, düzenli raflarıyla, efendim, çalışanına ve müşterisine olan saygısıyla kalbinizde yer kuran market. Rıfat Marketlere günaydınlar.

Günaydın soğuk Almanya'dan demiş Yasin. Günaydın. Günaydın sıcak. Günaydın nemli. Günaydın bunaltan Batı Trakya'dan. Akşamın bokuma karıştı. Yağmurlardan, gök gürültülerinden, fırtınalardan. Ya.

Yokluğu sarıp sarılacak birisi demiş Yasin Kaleci. Bir kuşun bile ben vardım. Kuş da korktu hayvan gümürtüden. Vallahi billahi düp atladı kuşunda. Yok söylemedi konuşmadık. Evi boyamış mı diyor Yasin boyayacak. Tokat opra margina gini. Evi boyayacak, balkon devirlerini boyayacak. Oo. El apame Urfa. El Urfa sıra geçerim. Ben sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis. Ioannidis Bros. İkinci el arabada da Ioannidis Bros. Birinci el arabada da Ioannidis Bros. The largest automobile in Greece. Güvencine de. Ve Toyota Ioannidis yeni RAV4 geldi. Gidin yeni RAV4'ü yakından görün. Diğer modelleri yakından görün. İkinci el modelleri yakından görün. Ama tamam çok güzel, ben araba almak istiyorum ama bunun fiyatı pahalı. Nasıl olacak diyorsanız uygun ödeme koşulları, uygun taksitlerle en güzel Toyota arabalar sizlerin olsun sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis, Ioannidis Bros. Kalimera günaydın kurbağa demiş Mehmet Asif abi. Ne kurbağası be? Ne kurbağası?

tarikat herkese böyle mesaj mı yolluyor acaba bu tarikat üyeleri? Hasan. Sana da yolladığına göre. Hijyen servis. Hijyen servis günaydın. Neriman ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalibero, Kalibero, Neriman Salihoğlu ablam, Kalibero.

vay. Akşam kurbağa yağmış diyor Mehmet Nazım abim. Nereye yağmış ben kurbağa? Ioannidis Bros. Ioannidis'in oradan geçiyor sen. Afi Ioannidis. Toyota. Görüyor musun ön tarafında yeni şeyi RAV4'ü? Ha? İçeri mi almışlar? Hayranla kalmamışsınızdır siz diyor Yasin. İki gözüm önüme aksın. Bir bardak hayran içtim sadece. Onu koyalım, bunu koyalım, şunu koyalım, şunu yapalım, bu da armağan edelim dediler. Dedim ben içmiyorum. Dedim yemek saatim değil, hayran saatim. Ben diyetisyenim Elif Karaosman, ne derse onu yapıyorum dedim. Günaydın kralım, selamlar. Kukenbruck. Almanya'dan demiş Erdal Bayram. Günaydın. Kral öpsün seni. Seni krallar öpsün. Cuhul. KCYT başkanı demiş. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yenler tarikatı. KCYT. Yanlış yazma. KCYT. Tarikatın adını bilmiyorsun da.

Günaydın Celal abinden Yastıköy Önder Boyacılarını selamlar ve dinleyicileri demiş. Celal abi. Önder Kuma günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Cebele Kidiz, Kalimera. Cebele Kidiz'de çok güzel döşekler var. İstediğiniz boyutlarda üretilebiliyor. İstediğiniz malzemeyle üretebiliyor. Orada çok fazla seçeneğiniz var sevgili dostlarım. Cebele Kidiz. Eponim Astromata. Cebele Kidiz. Line Astrom. %40'a varan indirimler. Cebele Kidiz'in döşeklerdeki, yataklardaki bu indirimlerinden yararlanın. Koçoğlu'nun üst katı. Mobilya ile ilgili her şey. Cebele Kidiz.

Quaken Brook Gürkan demiş Erdal. Hey ne her ne hatsa. Evet şaçsa. Ses kaydı gönder. Quaken Brook'te ses kaydı gönder. Pardon bastım ama yazmamış. Klavye bir dahakine daha sert basarım demiş Cuhu. Oo, sen bu yaşta öyle sert basamazsan. Benim yaşıma geldiğinde hiç düşünemiyorum seni. Merve Salim, günaydın Gürkan abicim, güzel gün derim. Kolay gelsin herkese demiş. Günaydın Merveciğim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Eğer Tasos'daysanız, Taşyüz'e gidecekseniz, Tasos Adası'na gidecekseniz sevgili dostlarım, çok güzel bir kahvaltı mekanı var. Bugaçalar var. Börekler var. Kahvaltı tabakları var. Yumurtalı, omletli, faydalı, sağlıklı kahvaltı tabakları var. Bahsettiğim yerde. Bahsettiğimiz yer neresi? Gümüşhane Mehmet'in yeri. Günlük taptaze, enerjik ve lezzet dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için. 3 tane kahvaltı tabağı var sevgili dostlarım. Latte e la Bottega del Caffè. Güne taptaze bir başlangıç yapın bu kahvaltı tabaklarıyla. Scala Potamyas'ta. Just one street away from the beach. From the beach yani denizden sahilden bir sokak arkada. Yiyin hemen sahile inin yatın. Oh! Oh, oh. Ondan sonra da bir saat sonra da denize girin. Haftanın her günü tap tersi malzemelerle hazırlanan kahvaltı menüleri. Börekler, bugaçalar, pizzalar, krep, taze kruvasan, dondurma çeşitleri ve her türlü kahveyle La Bottega del Caffè, Scala Potamyas'da. Taş yüzde sevgili dostlarım. Stizzaso. Öyle stizzaso. Max hayran mıdır balim demiş Yasin. Evet. Max hayrandı. Max. Bilmiyorum. Sofia bardakta getirdi ama Max hayrandı herhalde. Aynı tadı Max hayrandı. Yani Max diye içtim ben.

Hasan. Hellas Prokat. Prokat evde Hellas Prokat. Instagram'da Hellas Prokat olarak bulun. 15 yıllık tecrübeden sonra Keşan'da şimdi Yunanistan'la bayilik verdi. Yunanistan'da hizmetinizde Hellas Prokat. Ne kadar sağlam demirlerle yaptıklarını, ne kadar çabuk yaptıklarını, evlerin ne kadar sağlam olduğunu görünce ve fiyatını duyunca şaşıracaksınız. Şok olacaksınız. Şok, şok, şok olacaksınız. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun. İletişime geçin efendim. Ne oldu senin aşiretçi dinleyicilerin vardı, kayboldular demiş Ali Molla. Onlar yalancının önde gideni çıktı. Tüm manyaklar da beni bulur zaten. Düzgün insan bulmaz ki beni. Gökhan ne oldu be? Niye öyle yaptın? Bana sus işareti yaptın be. Ha? Yufkacıya 4 dakika mı kaldı? Kaç dakika var be? Nasıl şarkılar bunlar böyle? Ne içirir ne oynatır bu şarkılar? Sen geç İlhan abiye demiş Yasin. Sen birazdan geç Haşim'e. Haydi yalın ense tıraşını göreyim. Haydi. Bir de bana şarkı beğenmeyecek. Sinan B. Soft'a günaydın, günaydın, günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın. SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu. Kimlik taftata randevuları. Efendim Ağustos ayına kadar. Ağustos ayı son. Bir daha bu taftatalarında yurt dışına çıkamayacaksınız. Yurt dışından giriş yapamayacaksınız büyük ihtimalle. Uzatma alamadılar. Avrupa topluluğu izin vermedi. Ama 2027 sonuna kadar, Eylül'e kadar Yunanistan içinde geçerli olacak taftatalar. O yüzden gidin Sinan'a. Randevu alın. Kimlik taftata randevusu alın. Pasaport işlemleri. Ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, en fiyat sorgulaması, parabola basımı gibi işler. Yakın zamanda tüm fatura ödemeleri de elektronik olarak gerçekleştirebilecek Sinan Bey Soft'a Sobacan Çarşı Eski Niko Market'in aralığında sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Gönlümün gözü çıksın. Sen spotu dinlettin mi Haşmet'e? Ta haberi yok demiş Yasin. Sen niye yalan söylüyorsun? Ben seni dinleyen Haşmet'e söylemişler diye Haşmet'in spottan haberi yok ha. Sen niye yalan söylüyorsun be? Ha? Allah'ım ya Rabbim sen ya.

Paşam ona sana Ahmet. Paşam ona sana Ahmet. Benim ona sana Ahmet. Just Green. Justır Justır günaydın. Buldun mu, konuştun mu? Kazananlarla. Bu fotoğrafıma günaydın mesajı yaptım. Erdal Bayram Agapyum'u diye bir link göndermiş. Şarkı istemeyin bugün hiç şeyimde dilim. Vallahi billahi sizi. Bu sabah acı çuçka mı yedin? Bıra bağırıp duruyorsun dobro utro demiş Leyla. Ben her gün acı çuçka yiyorum da sabahleyin yemiyorum tabii ki. Acı bibersiz bir günüm geçmez. Acı biberi çok severim. Just Rain. Just Rain. Just Rain anam olasan. Babam olasan. Efendim akşam gene çamaşır yıkadım. Tam çamaşırları astım. Tam yatacağım, bir fırtına, bir rüzgar, bir rüzgar. Pop pop pop pop pop pop pop. Neyse ki çamaşırları sıkı sıkı tutturmuştum şeye. Çamaşırlar ki rüzgar alıp gitmedi. Kurban yağmış, kurban yağmış. Kurban yağmış. Yok devenin nalı yağmış. Yok eşen, eşen yağmış. Kurban yağmış diyor. Bir abi, yok eşen yağdı. Just Green. Bunlar kimyasal madde barındırmayan temizleyiciler, sıvı deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını, bebeklerin çamaşırlarını temizleyen özel deterjanlar. JUST Just Green. Trakya'daki bakkal ve marketlerde ve bulaşık deterjanları. Hangi spotu diyesin sen? Bunu mu diyesin bana? Hani buradan Gürkan Haşmet'i seviyor diyor. O spotu mu diyorsun sen?

Haplarımı almadım galiba bu sabah. Alıp almadığımı da hatırlamıyorum. Günaydın kardeşim. Kolay gelsin demiş İlhan Solis. Hele kardeşim. Hele Kalimera. Hele. Hoş. Ya ben çok rüzgar bir ayıcıklı bokserakin bizim fabrikadan geç al sonra ha günaydın demiş Faik Tuzacı. Ayıcıklı bokserakim yok benim. Ayıcıklı tişörtüm var hem de şey marka. Posolene file unuttum markasını da unuttum. Ama şeyim yok. Ayıcıklı bokserakim yok. Ayıcıklı tişörtüm var. Şimdi kaç tane 4-5 tane ayıcıklı tişörtüm var. Amca bugün hediye yok mu? Söyle nereye koyalım demiş Gökhan Karali. Söyleyeceğim ben şimdi sana nereye koyacağını. Konuşacağım bugün demiş Ahmet. Ha konuş bakayım bugün. Böyle hep hediye verirken duvarıma resim koysun insanlar. Böyle yapalım. Ben de dedim onu atladım Yasin. Sevalım günaydınlar. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın.

Faik. Sen de kızmayasın bana mı? Bak Gürdal bu sabah mesaj yazmadı dinlediği halde. Sen de öyle yapmayasın. Ya usturuktan nem kapıyor Gürdal. Ben haklı olduğum halde kendini şimdi nasıl çekiyor. Hiç anlayamadım gitti bu Gürdal'ı. Vallahi anlayamadım gitti. 5 saatin sonunda program bitince beni aramayın. Dün aldırdı aradı beni, telefonu kaldırmadım, açmadım. Çünkü hiç tartışmaya girecek konumda durumda değildim. 5 saatin sonunda çok yorgun düşüyorum. Üstelik anlatacağım, söyleyeceğim her şeyi mikrofonda söyledim. Başka söyleyecek bir şey de yoktu.

Sultan Helen'inle devam edelim mi? Şeylerle Urfa Türküleriyle. Haydi. Gürdan dostum haklı demiş Fahim Tuzdacı. Olabilir. Olabilir, haklı olabilir. Ben de ben haklıyım diyorum. Şimdi ne yapalım yani? Kimin haklı olup kimin olmadığını kime soralım? Ali Molla'ya mı soralım? Kime soralım? Dur şimdi Tanju gelsin, Tanju'ya soralım kim haklı diye. Evet. Haydi bakalım sevgili dostlarım, devam edelim. Selin'e günaydınlar diyelim. Perihom'a günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Perihom'da Firas 3 numarada İskece'de tüccaci ürünlerinde öğrencilere özel %20 indirim var. Onun dışında bize indirim yok mu diyorsanız zaten her şey indirimde. 5 euroya sarma makinesi var. Ve yaz boyunca sıcaklar devam ettiği müddetçe çok güzel pervaneler var indirimde sevgili dostlarım Perihom'da. Pervane 90 watt 38 euro. 40 watt 20 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Emaye güveç kapaklı 38 santim 13 euro. Perihom'da Firas 3'te İskeçe'de. İstiklal.

0: arabalarınızı ameliyathane setini aldınız mı vafile? Yazlarmış çok candırma karılar demiş. İlkan Solist. Almadım ama file. Bak unuttum gene onu. Yarınlar. Dur kardeşime söyleyeyim ya da kardeşim beni dinliyorsa. Alacaktı bana. Alsın bana eczade malzemelerden bir yerden. Dün akşam demişim. Hangi akşamdı? Cumartesi akşamı. Evet, cumartesi akşamı Gökmen'e gittik. Gökmen'den dönüşte Ignatia'da Sinor Yakos kızanlar durdurdu. Küçücük bir kızan durdurdu beni. En agorimu pedimu dedim. Öyle demedim tabii ki. Kalispera dedim, kalispera dedi. Sağa çekmiştim arabayı. Biraz daha sağa çeker misin dedi. Buradan arabalar geçiyor dedi. Tehlikeli dedi. Biraz daha sağa çektim. Ondan sonra dedi ki eczane şey var mı dedi. Farmakium var mı dedi. Yok dedim. Bir an önce al dedi. Biz dedi sinir yakozuz dedi. Yazma etkimiz yok ama dedi bak yazarlar dedi. Bir an önce al dedi. İyi dedim. Alın dedi. Alırım dedim. Diploma dedi. Vallahi dedim dur bakayım dedim. Aradım diplomayı bulamadım. Biraz karışık arabam çekmeceleri de. Dedim de Tobrisco da diploma dedim. Taftata da olur dedi. Taftata mı verdim. Gitti arabaya kadar bir şeyler yaptı. Hemen yarım dakika sürmedi geldi. Haydi dedim. Kalisneke dedim. Kalisneke dedi bitti. Ama iyi ki hatırlattınız. Arabaya farmaköy almak lazım. Yazmaya sebep neden arıyorlar. Candırma karıları. Mustafa'ya da çok fena bağırmış. Candırma karısı. Bizim zengin Mustafa Furdoza. Ya taftata çıkarma taftatasından gitmiş. Ne randevu almış ne bir şey. Candırma karı çıldırmış. Esi demiş puziz demiş. Puziz sesine demiş. Fige demiş. Fige demiş. Dün gece hava nasıldı? Gürkan abisinin tarafta yağmur yağdı mı demiş Ahmet. Vay Ahmet'im vay Ahmet'im. Vay Ahmet'im. Azıcık altıma kaçırdım galiba korkudan. Vay Ahmet'im vay. Vay nasıl bir fırtına geldi, nasıl bir fırtına geldi, nasıl bir gökler gürüldü dedi, şimşekler çarptı. Vay vay vay vay, Aspanyalar sigorta arattı, vay. Hiç sorma. Hem ben korktum hem kuşum korktu. Kuş pır pır pır pır pır pır çırpınmaya başladı, gittim. Yok bir şey dedi, bosmanım dedim, korkma dedim, ben buradayım dedim. Korkma dedim. Sen dedim, agam var, Gürkan agam var burada dedim, korkma dedim. Bosmanım. Günaydın Gürkan abi, Tanrı'da çalışan herkese kolay gelsin demiş Ahmet Ömer Hasan. Bir kez görülebilirlik bir fotoğraf göndermiş. Onu da açıp ta telefondan bakmam gerekiyor. Dur bakayım. Aa, bu annen mi? Tütün kıran. Oo, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin Ahmet'im, kolay gelsin.
1: Hele bak saçlarım.
0: Bu geyin kaçıncıya yolluyorsun bana Faik?

Bizim köyde elektrik yokmuş daha diyor. Ahmet sen nerede kalıyorsun? Sen sizin köyde kalmıyor musun? Yani sen sabah çıktın halen gelmemiş mi? O büyük zarar olmuş o zaman.

Tamam. Fener'de. Balık yiyin. Denizin kenarında. Harika bir ortamda arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla gidin Fener'e. Su kozmaya gidin sevgili dostlarım. Ve Su Kozma Fener'in dışında Gümüşhane'de, tam Platya'da, tam merkezde. Et de var, tavuk da var. Şimdi babaları emekliye çıktı. Kızı ve damadına devretti işi. Onlar da daha iyi yapmak için, daha güzel yapmak için sponsor da oldular. Biz işimizi daha iyi, daha güzel yapmak istiyoruz. İşletmemizi daha da lezzetli, lezzetin doruğuna çıkarmak istiyoruz diyorlar. Gidin sizler de deneyin. Su Kozma yeni yönetimiyle. Meraklıydık o iş yapıyoruz Su Kozma. Babam aradı, onu söyledi. Dün gece gitmiş. Hala yok diyor Ahmet. Sen dün gece neredeydin? Sen köyde kalmıyor musun? Sen depoda mı kalıyorsun? Oo. Nasılsın Oğuz? Bugün denize gideceğim. Geleceksin mi? Eurobiç'e gideceğim. Eurobiç'e yan geçten gel, geleceğim, yatacağım. Burger yiyeceğim. Tavuk kroket yiyeceğim. Efendim, Pugaça yiyeceğim. Pugaça yok, ben yalan söylemiyorum. Pizza yiyeceğim. Eurobiç, Fener'de hizmetinizde. Eurobiç. Eura, Kalimera, Eura. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Aklınız 4 dakika geçirtmişsin yufkacıyı, Allah seni bildiği gibi yapsın. 4 dakika geçirmişsin. Rıdvan Feyiz, Trakya yufka sevgili dostlarım. Gümüşhane'deki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka. Saçta pişirilmiş harika böreklik yufka. Pöfidik pöfidik oluyor börekler. Siyez buğdayından yapılıyor bu yufkalar. Yalandan ölen var mı şu ne kadar? Yok. Siyez buğdayı. Benim diyetisyenime de günaydınlar. Benim diyetisyenimde bol bol börek gidiyor. Ama Trakya Rıdvan Feyz'in böreğini, Rıdvan'ınki zayıflatıyor diye. Ben de hep Rıdvan'ınki böreğini yiyorum. O zayıflatıyor insanı. Trakya yukarı Rıdvan Feyz'e çok teşekkür ederim. Ve benim diyetisyenim Elif Karaosman'a teşekkür ederim. Elif Karaosman, kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, çölyak hastalığı olanlar, özel beslenmesi gerekenler, böbreğinde problem olanlar, tansiyon olanlar, şekeri olanlar hep Elif Karaosman'a gidiyorlar. Elif Karaosman Halkokondil 3'te 4 yıl okuduktan sonra 2 yılda uzmanlığını almış uzman diyetisyen, eski mahkeme binasının arkasında. Ya depoda kaldım ya demiş Ahmet. Dur bir akşam ben sizin o depoya geleyim bakayım. Dur bir akşam ben sizin depoya geleyim de seni gizli kameraya çekeyim de ondan sonra para isteyeyim senden.

Günaydın Gürkan demiş İsmail Emine Salim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, kolay gelsin. Senin kırık kafalı Gökhan seni ya. Dört dakika geçirtmedim, dört kere söyleteceğim bana börekçiyi. Börekçiyi dört dakika geciktirdim ben. Sen de İforiya'ya şikayet edeceğim seni, İforiya'ya.

gizli kameraya çekerken ben de seni çekeceğim. Kamera dolu depo diyor Ahmet. Beni çeksen ne olur? Ceviz kıran ben değilim ki. Depoda ceviz kıran sensin. Beni çeksen ne olacak? Şimdiye kadar yalandan ölen yok ama sen ilk olacaksın bu gidişle demiş Gökhan Karaalı.

Gümüşlerin ilk süslemecisine. Süslü püslü günaydınlar. Ayşe Mertoğlu ablama günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri var. 1984 yılından beri size harika hizmet veriyor sevgili dostlarım. Süsleme alanında bir ilk Gümüşlerde. Konstantin'in olduğu yerde dükkan köşe esnafına da iş olunca hiç bakmadan içeri girin. Hiç bakmadan girin. Ayşe Mertoğlu, Ayşe Mertoğlu, Ayşe Mertoğlu. Le Caps Cafe Yastıköy'de, Yastıköy merkezinde. Hulil, hulil, hulil, hulil, hulil. Le Caps Cafe'de harika kahve çeşitleri, illi marka kahveler. Köyün dışına da paket servisi var. Le Caps içini yenileri çok güzel oldu. Le Caps'ta her türlü ızgara çeşidini bulabiliyorsunuz. Köfteleri bulabiliyorsunuz. Ve Le Caps'ta her cumartesi fırında kuzu. Her cumartesi fırında kuzu. Her cumartesi fırında kuzu. Fırında kuzu var. Çalbir Çakır Emine Kadir Aga için tarlalar hamos oluyor. Gürkan dinlerken demiş Faruk Mustafa. Günaydın tarlalara. Günaydın tarlalara. Günaydın tarlalara. Günaydınlar. Ceviz sezonu değil daha bak Gürkan abi demiş Ahmet. Geçen seneden kalma cevizleri kırarmışın. Duydum ben. Ya da taze cevizleri kırarmışın tatlı yapmak için. Sen hiç Karadaki Sasu yedin mi? Yeşil cevizden yapıyorlar. Vay ne güzel yapıyor onu Kiryakos'tan diye. Vay ne güzel yapıyor onu Kiryakos'tan diye. Bir görsen parmaklarını yersin. Efendim gidin Kiryakos'tan diye'den taşus şeyi alın. Taşus ceviz tatlısı alın. Harika bir şey. Muhteşem bir şey oluyor. Leblebi deyince, fındık fıstık deyince. Reçel deyince. Costantino. Sucuk lokum deyince Costantino. Costantino number one. Ella Costantino fame Costantino. Ella indim havuzu başına bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim o zamana kadar. O getirdi başıma. Hoppa. Kayık deyince kayıkçı deyince. Bizim Hüseyin'e günaydınlar. Hüseyin nerelerde dinliyor mu? Hüseyin'in yazın çok işleri var. Çok işleri var. Çünkü kayıklar, kayıkların tamiri var, kayıkların boya işleri var, kayıkların motor tamiri var, motor işleri var. Jet skisi de var Hüseyin'in. Vallahi bile çok da güzel, bez rengi. Çok güzel, çok beğendim skisini. Çok hoşuma gitti. Efendim, sana da veririm istersen diyor. Tohaçlı ve Selva deniz motorlarının bayliğini de aldı. Hüseyin İskeç'e girişinde Flamingo'ya gelmezden önce hemen sol tarafta Bülent'in yanında, Eko Benzinci Bülent'in yanında. Başkan bugün bir yerlere bir şeyler koyma yok mu? Koyma yok mu koyalım demiş. Cuhu. Sen önce kim olduğunu söyle bana da. Kimliğini açığa çıkar fotoğrafını fotoğrafını koy. Ondan sonra benden bir şeyler iste. Dün Maduk'ta burger denedim o daha hoşuma gitti aga demiş Çiko. Maduk ne be? Maduk ne be? Ben oradan başka bir şey bilmiyorum be.

kasabanın zenginlerinin takıldığı beach bar demiş Chico. Ha, zenginler orada mı takılıyor? Ben bilmiyorum. Zenginleri sevmiyorum ben. Ben de ne dedim bilmiyorum. Bir fakirlerle parayı yapmıyorum diyorum. Bir zenginleri sevmiyorum diyorum. Çık işin içinden çıkabilirsen. Allah belacını versin onun İlkan. Allah onun bin belacını versin İlkan inşallah. Heyvan. Heyvanı ya. Ben de onu adam sanardım. O gene adam değilmiş mi adammış. Allah billahi. Adam diye dolaşan bir sürü adam var piyasada. Gerçi onlara madam demek de madamlara hakaret olur da. Rosalind Butik. Rosalind. %30 %40'a varan indirimler var Rosalind'de. Tesettür giyimde Rosalind'de. Tesettür giyimde %50 indirim var. Rosalind. Çok güzel günlük kıyafetler var. Abiye kıyafetler var. Efendim setler var. Takılarla bunları tamamlayabilirsiniz. Rosalind. Rosalind. Gamze kardeşimiz Demokrati Bir'de Gümüşlü'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında Rosalind Gamze. Rosalind Gamze.

Gürkan Babayacı'dan selamlar demiş. Celal abi. Ne oldu, uğradın sen mi Boyacı'dan, Önder Kuram'dan? Önder Kuram'a selamlar, onlar her zaman beni dinler. Yaşayın Önder Kuram, yaşayın. Ela Suleo Gökhan. Kaça pronima agorimu? Kaça agorimu ela gustaro? Gökhan, fazla konuşmaya başladın, dikkat et kendine. Dikkat et, şimdi başlayacağım sana havlama. Artık seni ya.

Hasan'ın marketi Karaçanlar'da. Gustaro, Gustarus, Gustaro Mehaşim. Alüminyum PVC camlar, kapılar, pencereler, balkon demirleri. 25 yıldır tecrübe. Angeliz'in karşısında. Efendim, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde sizlere hizmet veriyor. Ambrosia Trans taşımacılık hizmeti veriyor. Ambrosia Trans'la efendim herhangi bir Avrupa ülkesine Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine istediğinizi taşıyın, ev taşıyın, koltuk taşıyın, kanepe taşıyın, araba taşıyın. Araba taşıyın. Evet, Şener Batı Trakya'da kulağınız işitenleri hizmet veriyor. Kulağınız işitenlerin adresi Şener Hondo Center'ın karşısındaki yolda Gümüşhane'de, İskeçe'de. Eneski Sağlık adı altında Zarakis'in karşısında Şener sevgili dostlarım. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut. İkinci el, birinci el traktörler alıyor. Her türlü traktörünüzü gidin gösterin, Mesut'la konuşun, satın. Satışını yapın. Çok iyi fiyat alsın. Efendim, Solis ve Kiyoti marka traktörlerin battırak yabani. 2 yıl taksit uyguluyor Solis ve Kiyoti marka traktörlere. Her türlü tarım makinesinin tamirini yapıyor. Karula'nın son beklerinin tamirini yapıyor. Bakımını yapıyor ve... Traktör kabinleri var, Türkiye'den getiriyor, çok güzel. Mesut, Bayatlı Dev Köy Kahvesi'nin karşısında Mesut sevgili dostlarım. Deva, Deva da Şapçı'da. Deva, her derdinize deva olmak için varız diyor Gürkan abi diyor. Merve ve Ezgi, Deva'ya da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Vatandaşa hizmet virüsü. Efendim 21 tane sigorta şirketiyle çalışıyor. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvururlar. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Espresyonist'in yanında Papadim 37'de Şapçı'da. Şapçı'da kalalım. Şapçı'da kalmaya devam edelim. Ve Şapçı'da pembe düşlere de günaydınlar diyelim, günaydınlar diyelim, günaydınlar diyelim. Pembe düşler. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebeklik, hediyelik, süslemeler. Marinaki 4'te ana yolda Baraka'nın karşısında. Şapçı'da Ayşe Hanım sizleri bekliyor. Gustaris, Gustar ve Gustaraz olmaz de. Ella. Özkan Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancıoğlu 1. kilometrede. Özkan Mehmet Özcan'ın en uygun fiyatlı panellerle yapmış oldukları konteynerlere gidin, yakından görün. Bayılacaksınız. Ters V şeklinde çatıları var. Çok güzel, serin serin, serin serin. Ve inşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde. Çok iddialıyız bu konuda. Gelin konuşalım, görüşelim diyor Özkan Mehmet Özcan. Efendim, Yastıköy Yalancıoğlu 1. kilometrede. Korifi her zaman Korifi. Korifi yazın her gün açık. Özellikle hafta sonu muhteşem çevirmeler, muhteşem ciğer sarmalar, muhteşem güveçlerle cuma akşamları canlı müzikte hizmet veriyor. Gustarazo Mastesti Golifi. Erla Kalimera Golifi. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi sevgili dostlarım. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Allah herkese sıralı ölüm nasip, nasip kısmet eylesin inşallah. Ve Sonlar'a çok teşekkür ediyoruz. Sonlar ekibini topladı. Biz de davet etti geçen gün. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel yerlendik. Çok güzel şarkılar söyledik. Orkestrayla beraber Sonlar bize güzel bir akşam yaşattı. Yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Sonlar. Sonlar'ı bilmeyen yok. Gümrücüne'de inşaat mühendisi kendisi. Mimar mühendis. Kaliteli lüks yapılar yapıyor uygun fiyata. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerde lüks ve kalite ön plana çıkıyor. İlgilenenler, mimar mühendis, Sonlar'la konuşabilirler. Ödeme kolaylıkları da sağlıyor. İlla durup diye peşin parayı nereden bulacak insanlar? He? Nereden bulacak? Ela Gustaro, me Gustaro Zomaste. Ela Gorimu, Pame. Altan tatilde. Elektrikçi Altan. Elektrik işlerinde number number hizmet. Altan Salih ve ekibinde sevgili dostlarım. Çukur Kahve'nin bitişinde. Çanak antenler, güvenlik kameraları, satışı ve kurulumu, her türlü elektrik işleri için Altan'ı tercih edin. Altan. Altan. Ve boya işlerinde Yalımlı'da Eray Harbaz. Gelsin evinizi, işlerinizi boyasın. Ekibiyle beraber söz verdiği zaman da gelsin. Söz verdiği zaman da işi bitirsin. Eray Harbaz, çok teşekkür ediyorum. Eray'a programa yaptığı katkılardan dolayı isteyene telefon numarasını verebilirim. Dinliyorsa kolay gelsin diyorum. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Coşkun Etme ekibine çok çok teşekkür ederim. Evet, Surköy'den Kozlardere'ye giderken hemen sağ tarafta mermer işlerinde Taha'ya da günaydınlar.

0: Profesyonel işler, toptan ve perakende satışlar, yılların eskitemediği isim Son Durum binalarının da o mermer işlerini onlar yapıyorlar. Kolay gelsin tüm ekibe, kolay gelsin. Instagram'da da Coşkun Marmaras olarak bulabiliyorsunuz. Alimolla Molla Ali, El Ali, I Love Komodin I Love Alimolla. Alimolla Molla Ali, nerede? Alimolla Molla Ali. Autokinesi, Gümüşhane'de, Gümüşhane'de herkesin bildiği sürücü kursu, tır ehliyeti, kamyon ehliyeti, otobüs ehliyeti, otomatik vitesli arabada ehliyet almasını öğrenin, araba kullanmasını öğrenin, ehliyet almasını öğrenin, yanlış bir cümle, araba kullanmasını öğrenin ve ehliyetinizi alın. Dün kızanlar geçti mi Ali? Ben başarılar diledim ya, geçti mi kızanlar? Helali.
1: Mustafa Süreyya.

ve Emirhan'ın kütür kütür karpuzları. Emirhan'ın karpuzlarından alan bir daha alıyor. Bunlar Kurcalı karpuzu, bunlar kütür kütür sulu sulu karpuzlar sevgili dostlarım. Emirhan kardeşimiz ekibiyle beraber bu sıcakta karpuz topluyor, çalışıyor, dinliyor. Bütün karpuzcu kardeşlerimiz, bütün çiftçi kardeşlerimiz gibi alın teriyle parasını kazanıyor ve kütür kütür harika karpuzları size sunuyor. Üstelik Emirhan dedi ki abi dedi, biz dedi bu karpuzlara dedi ot ilacı bile atmıyoruz dedi. O otunu bile kendimiz ellerimizle yoluyoruz dedi. Günaydın Aletciğim, çok hak veriyorum sana, haklısın sen demiş Tanju. Ha seni beklerdim zaten sabahtan beri. Dinledin mi Tanju, nerede bana hak versin dedim. Yaşa Tanju. Ben de sana hak veriyorum. Sen bana hak ver, ben de sana hak veriyorum. Dün Haşim'de otururken Timuçin aradı. Dedi süt lazım mı dedi. Dedim çok lazım dedim. Anam dedim süt de süt diye tutturdu. Bizim süt aldığımız yerde inek gebe miymiş neymiş. Süt alamıyoruz. Habire Max yoğurt yiyoruz. Ama anam illa kendi yapmak istiyor evde. Krema mürema yapmak istiyor. Bol süt lazım kızanım diye. Hazır diye hazıra ne dayanır? Hazır yoğurda diye para mı dayanır diyor. Çok yoğurt yiyorlar. Ondan sonra dedi 10 kilo süt var dedi. Gittim süt aldım. Timuçin her zaman olduğu gibi tarlada, görüşemiyoruz. Annesiyle sohbet ettik bol bol ayaküstü. Ondan sonra dedim Timuçin'e de selam söyle dedim. Sen dedi Timuçin'le dedi senin aran açık değil mi dedi. Hayır dedim, onu dedi radyoda reyting için yapayım dedim. reyting alayım diye öyle diyorum dedim. Bir Tim olan bir de Tim olan konuşmuyorum diyorum diyor. Bunları dedim hep reyting için yapıyorum. Ya, sen dedim selam söyle dedim. Üçü de geçti. Geçen hafta da şans diledim gene geçtiler. Kesik yok bu aralar demiş Alimolla. Hep benden ötürü. Ben mübarek adamım. Ben sakalı öpülesi adamım. Sakal bırakacağım, öpün sakalımı. Ama sakalımı öpen etami para bırakacak. Tamam mı? En az 50 euro. Bizim tarikatın şartı bu. En az 50 euro. Gürdan Attim'in kız çesi de aldı ehliyetini. Tebrik ederim demiş İlkan. Gürdan Attim'in kız çesini de tebrik edelim. Gürdan şimdi kızgın. Buz koysun kızan yerlerine, buz koysun neresi kızdıysa. Ramazan Hüseyin, günaydın Mastanlı'dan. Mastanlı buluşması başlamıştır, kutlu olsun demiş. Senin adın niye Hüseyin? Hüseyin yapsan onu be ya. Hilmi Şerif, günaydın. Halil Osman abi, günaydın. Urfa Türk'le ilgimi devam etsem, değiştirsem mi? Soğumu çalsam, Faik Tuz'a Cebi Rantas ses mi çalsam? Hiç bilemedim ne yapacağım bilemedim. Günaydın canım aşkım demiş Mustafa Zengin Furnoz. Baktı gördü kızlardan fayda yok, buna gelen kız yok. Mustafa bana döndürdü antenini. Bana bak, koparır atarım senin anteni. Senin anteni koparır fıydırırım atarım köpekler bile yemez. Seni ya. Canımmış aşkımmış. Ne canım aşkım mı ben? Şansa inanmayanlar ne yaptı acaba demiş Alimolla. Kim inanmıyor şansa? Ha? Lagustarme, San Siro'ya günaydınlar. Dün sizlere San Siro'nun Temps marka ürününü tanıttık sevgili dostlarım. Bulaşık yıkama deterjanını tanıttık. Ve San Siro kozmetik her türlü takılar. Bilezik, kolyeler, yüzükler, saatler, altın kaplama takılar. Hepsini San Siro'da buluyorsunuz. San Siro farkıyla buluyorsunuz. San Siro... Takılarda da öncü, saatlerde de, takı setlerinde de öncü. San Siro King Food'un karşısında. San Siro Büyük Parker'in olduğu yerde, Büyük Hisse'nin olduğu yerde. San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda. Dört mevsim aile lokantası da Kozluköy'de. Dört mevsimde de güzel hafta sonları çevirme yapıyor Hamdi abi. Oh oh oh oh oh oh oh.
o suların, şarıl şarıl akan suların hışır hışır yuhucuda hışırdayan yapraklarının arasında yemek yemenin zevki de bir başka oluyor. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika taverna. Dört mevsim aile tavernası, Tesseris Apokez. Ama ilkbaharda ve yazın bence en güzel olduğu zaman sevgili dostlarım. Bir tanemsin sen benim, denizde kız buldum ben diyor Mustafa. Denizde kız bulmuşsun ama nikahımız yok olmaz demişsin. Bir dahaki sefere köyün imamını da al beraber gidin de nikah kıyarsınız denizde. Dün yazlıya birileri sana bu işler senin şans dilemenden olsaydı diye demiş. Onu yalama Enis yazdı. Onu Enis yalaması yazdı. İki ceylan yavrusu. Nasıl sen ne yalama kızan bre? İki ceylan yavrusu. Gel bir dünya kuralım. Başka kimse olmaz. Kirez gibi kız buldum denizde diyor Mustafa. Başka kimse olmaz. Biri kız bir ol. Pardon, çürük dragon olmasın.

kütür kütür kiraz gibi kız buldum diyeyim. Yakında evleneceğim, alacağım onu Tuzcuköy'den, gelinlik alacağım ona demiş. Mustafa. Moralistatan mı? Çok pahalı orada gelinlikler. Çok pahalı, bir de onlar çok açık. Gelinlerin memeleri dışarı çıkıyor. Bence oradan alma. 25 yaşında Bulgarya'dan buldum diyor. Mustafa. Zaten Bulgarya'dan getireceksin gelini.

Öp, içtim şarabı, öptüm, çektim çorabı, giydim çorabı, içtim şarabı, öptüm arabı, giydim çorabı, çektim şarabı, öptüm arabı. Günaydın, hayırlı sabahlar, şekerim iyisin inşallah demişti. Bomba gibiyim, şeker gibiyim, şeker gibi, şeker gibiyim, bomba gibiyim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. HSK'sa günaydınlar, Hüseyin Aspal günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İkinci el arabalar, efendim araba kiralama. HSK'sı, minibüsleri var. Minibüsleri var, 9 kişilik. Şoförle beraber kiralayın. Havaalanına gidin, havalimanından gelin, oraya gidin, buraya gidin. Nereye isterseniz götürsün sizi. Şoförlerden bir tanesi bizim Fikret abi. Fikret abi çok iyi araba kullanır. Allah kazalardan, belalardan, nazarlardan korusun. Bırrın bırrın diye uçuruyor arabaları. Uçuruyor. Dikkat et, paracıklarını yedirmeyesin. Bulgaristan'dan falan diye seni kandırmasın kız, kız diye erkek çıkmasın, dolandırıcı çıkmasın da. Mustafa, bizim yer limanlardan vazgeçme. Benden sana tavsiye Mustafa. Açık olsun, ben ona ne isterse alacağım, giydireceğim demiş. Sen benim ne dediğimi duyuyor musun Mustafa? Elinde var olan 3 kuruşunda gitmesin. Kaptırmayasın Bulgar mafyasına.

Fayçiko'nun ne dedikosunu yaptırmış düşmanlar cumartesi günü için ChatGPT'ye. O gene sen bir laf etmedin diyor. Vallahi ben bir laf etmedim. Vallahi ben bir laf etmedim, ettiysem ne olayım? Ne olayım ettiysem? Hep ChatGPT yapmış onları. Çık o gene bana kızıyor. Senden beklemezdim böyle bir şeyler diyor ChatGPT. ChatGPT.

Plak hakicilere günaydınlar. Bizim fayansçılara günaydınlar. Plak hakiciler, fayanslar bugün nerede iş tuttular? Nerede dinliyorlar beni? El lafame. Ekrem Erkan. Erdem. Erdem. Dostu dediğim dostu. Motoklas. Klas işler motoklasta. Klas fiyatlar motoklasta sevgili dostlarım. Motoklas bu işin uzmanı. Motoklas. Stil bayi. Motoklas. Kozlu Kepir'de şapçaya giderken sağda eskiyen çim biçme makinesi, ot biçme makinesi, odun kesme makinesi getirin, kendisini alın götürün, uygun fiyata götürün. Motoklas, motoklas, motoklas. Haydi Tukke, haydi Tukke. Durma Tukke, durma Tukke. Kızın adı Hatice ama Hati dermişler ona demiş. Hiç aga çocuk olamaz, dolgun memeleri var demiş. Mustafa. Beni Allah seni de güldürsün Mustafa. Şimdi teknolojiye, teknoloji gelişti. Teknolojiye. Bak sana söylüyorum, faka basma. Bulgar mafyasıdır onlar. Bak sana memelere kanma. Paracını kaptırmayasın sakın. Ha. Dereyi görmeden paçayı sıvama.

kızın adı Hadi Hadi ise yolun yolcusudur o Mustafa. Aldanma demiş Hasan. Aldanma. Hijyen servisi en latukye. Evlerinizin hijyeni. Arabanızın güzel kokması için araba kokuları da var. Evet çok güzel. Çok da dayanıklı. Benim arabamda var. Evet yanlış duymadınız. İş yerlerinizin yaşlanması için, sineksiz, böceksiz bir hayat için, yılansız bir hayat için. Kataramenes kaçarides ya. Hasan'ı seçin. Bir şey soracağım sizlere. Niye hamam böceğini öldürünce oh iyi yaptın öldürdün pis hayvanı diyorsunuz da. Niye kelebeği öldürünce Allah senin cezanı vermesin öldürdün kelebeci diyorsunuz. He? İkisi de can taşımıyor mu? İkisi de böcek değil mi? Birisi çirkin diye, pis diye oh ne güzel oldu diyorsunuz. Kelebek güzel görünüyor diye yazık oldu hayvancağı diyorsunuz. Bu iki yüzlülük değil mi? He? Yazık değil mi kaç aridalara? Yazık değil mi hayvancıklara? Evet. Hasan. Hijyen servis. Hijyen servisi ve tam karşısında Fatih var. Mekke Tering'in olduğu yerde. Mekke Tering'in bulunduğu yerde. Fatih koltuk tamiri, koltuk üretimi yapıyor. Fatih. Arabaların kumaş kaplamaları, tavan kaplamaları için Fatih seçin. Ela Fatih, dosya Fatih. Kim bu Mustafa Bafine demiş İlkan. Instagram'dan yazıyor. Mustafa Zengin Furnuz. Bir kere buluşalım bakacağım ben onunkine. Utanayım ama olsun demiş Mustafa. Bence sen benim dediğimi yap sonra çok pişman olursun. Bak çok pişman olursun süreyim sana. Günaydın Gürkan demiş Fatma. Toyota Corolla Sedan 1500 aktif. 6 MT. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. İkinci el arabada da Ioannidis ve Ioannidis Bros. Toyota Corolla Sedan 1500 motor aktif 6 MT modeli. Efendim 22.050 euro. 22.050 euro. Etimo Parazoto. Ve 0 kilometre. 0 kilometre. İnanabiliyor musunuz? He? Unbelievable in itimes. Toyota Corolla Sedan. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros'ta. Yeni RAV4. Muhteşem bir araba. Ödeme kolaylıklarıyla, taksit kolaylıklarıyla. Ioannidis Bros'ta. Ioannidis Bros'ta. Günaydın ne oldu bizim hediyeler demin Seher? Ne hediyesi? Ne hediyesi Bazer? Ve hemen teslimat hazır durumda bu araba. Gidin hemen anlaşmayı, sözleşmeyi yapın. Toyota Corolla'nızı alın beyaz renkte. Ve keyfine sürün efendim. Keyfine bak, keyfinize bakın. Mesela sinekler de güzel hayvanlar. Hele fırında pişince inanılmaz güzel lezzeti oluyorlar değil mi Hasan? Hele ekmeğin arasında karışırsa. Günaydın yayınlar Gürkan Bey. Madrid'den selamlar. Bulgaristan'dan Türk kız da kalmadı. Tüm Avrupa veya Türkiye'de orada kalanlar hepsi sapık romanlar demiş Celal abi. Romanın sapığı nasıl oluyor? Niye kalmadı Bulgaristan'da Türk kızı veya? Allah Allah. Allah Allah Allah Allah Allah. Ondan diyorum ben de Mustafa'ya dikkatli ol diye.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mustafa'ya bir kız bulmak hepimizin boynunun borcu oldu artık. Çünkü durum vahim ve hayrette birimiz bunun hesabını veremeyiz demiş. Hiçbirimiz demiş Özel. Durum vahim. Mustafa kız bulamazsa direkt bize yürüyor. Ona göre. Çekiliş ne oldu demiş Seher. Sen kazanamadın. O fotoğrafla bu kazanmayı mı beklerdin? Dur bakayım ne isteyeceksin acaba benden demiş Enis. İstediğime senden isteyeceğimi. Max'a yeni spotlar yapacağız. Unuttur bu. Enis'cim sen de. Canım kardeşim benim. Sen benim en sevdiğim kardeşimsin. Adelfos muyuz Adelfos? Melek vatansever. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Birisi yine demin yapay zekaya yalama Enis dedirtmiş. Baksana sen be ya. Artık bu yapay zekadan ne yapacağız, nasıl kurtulacağız hiç bilemiyorum.

Ama ne bulursunuz bundan da dinliyorsunuz bu deli başı diyor İlkan. Kim bu, beni mi? Ben de ona şaşırıyorum. Ben de ona hayret ediyorum. Sen. Yani hepsi pitikat bunların.

10 Euro'dan başlayan Mete Kalesi plakakiler Lazer Kesim A kalite. Erol Agromix'te. Agromix Erol'da sevgili dostlarım. Çay Makıf Köyü'nde, Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Her türlü inşaat malzemesi, Bitex marka boyalar, Naldur yerine, tüccarcilerine, evinizi süslemek için her türlü ürün. Praktikal güzelliğinde kocaman bir inşaat marketi, içi ve dışı dop dolu. Dop dolu, yılların eskilemediği sevgili. El Afa Mesela Mevroş, Altopuzla Minipark, Ute Neos, Ute Geros, Namaste Diyomas Monahi, Tifaretta Sahne, Polivaretta Sahne, insan hiç gözü oynamayacak, bir şey görmeyecek. İki kişi gideceğiniz tatile. Benim gözlerim neler gördü Zaki Tosa Kefalonya'da, neler gördü bu gözler, neler gördü, neler gördü, neler gördü. Yok bende Tarkan, bende yoktur. Bayram Ahmet, iyi günler. Ya Subayram.

Mac Catering. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Mac Catering'de. Harika fiyatlar Mac Catering'de. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için Mac Catering'i arayın. Mac Catering'le konuşun. Menüler sıcacık, tam taze hijyenli kaplarda. Ayağınıza kadar gelsin Mac Catering sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlik. Binlerce gelinlik modeli var. Her zevke göre her türlü gelinlikler var. Sabah 10'da açılıyor. Öğlen 3'e kadar açık. Salı ve perşembe günleri dükkanların açık olduğu saatlerde öğleden sonra da açık. Mona Lisa, canlı çiçeklerle süsleme işleri, gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi Mona Lisa'da. Agora Plus. Agora Plus'larda yine indirimler var, yine çok güzel, harika indirimler var. Aynur abla, senin sevdiğin şarkı. Fame. Elena Horeb Menisiotika. Emiz Glenda Malyotika Stanisya Horeb Menisiotika. Tapa ne morfa ελληνικά νησιά, τα ne morfa. Έλα να γλεντήσουμε αλλιώτικα, να πάμε διακοπές. Στην Πάρο και στην Άξο και στη Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και στο Αργοστόλι. Να πάμε και στο Μέτσοβο, ρε παιδιά, δεν έχω πάει καμιά φορά στο Μέτσοβο. Είναι πολύ ωραία, ειδικά το χειμώνα. Μέτσοβο'ya gideceksiniz. Μέτσοβο'nun kaşarı meşhurdur. Eski kaşarı benim gibi. Çok lezzetlidir. Tadına doyum olmaz. Meçova'da her fırında sıcacık ekmek var. Arasına o kaşarı koyuyorlar. O sıcak ekmeğin arasında o kaşar eriyor. Pop pop pop pop pop pop pop. Yeme de yanında yat. Yeme de yanında yat. Ama nasıl bir lezzet. Ama nasıl bir lezzet. Yemişim gibi anlatıyorum. Haşim anlattı dün bana. Dedi Meçova'ya gittik dedi. Sıcak ekmeğin arasında bir parça kaşar koyuyorlar dedi. Dayı dedi. Vay iyi dedi, nasıl güzel dedi, nasıl güzel dedi, nasıl güzel dedi. Canımı hissettirdi Hınzır'ın Haşmet'i ya. Canımı hizmetti yani dedi, kışın gideceksin orayı dedi. Ya ben hiç Meçova'ya gitmedim, gideceğim en kısa zamanda. Meçova'ya gidenler var mı? Unutmamışsın diyor Aynur ablam, unutmam ben. Benim sevdiğim insanların şeylerini unutmam. Sevdikleri sevmediklerimi hiç takmam bile. Hiç. Ama sevdiğim insanları unutmam. Ve efendim şuradan da şöyle, bunu da böyle yap, bunu da böyle yap, bunu da böyle yap. Agora Plus demiştik. Agora Plus'ları da anlatalım sizlere. Gana Stragato %5 lira, Delta 2.90 pazar gününe kadar. Gana demişim, yoğurt. Ne Gana mı bu, yoğurt mu? Aplas Stragato, ha yoğurt. Efendim Babylino 4567 numara. Bebek bezi 8.99. Efendim Posendona 2.70. Yatak çişini kaçıranlar için, hastalar için yatak çarşafı. Prosporan Klorin Vektör marka 2 litresi 89 depta. Tavuk suyu Knor 24 tanesi 3.30. Pazar gününe kadar Yarımçınar'ın karşısında

0: Rıfat Marketlere çok teşekkür ederim. Marketçilik alanında fark yaratmaya devam eden marketler, Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Uygun fiyatlarıyla, tertemiz ortamıyla, düzenli raflarıyla, efendim marka ürünleriyle ve mümkün olan en uygun fiyatlarla fark yaratmaya devam eden market Rıfat Marketler. Ve Kurcalı şubesiyle şimdi birkaç aydan beri, birkaç ay dediğimiz belki bir sene olmuştur, zaman çabuk geçiyor hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum her gün programa yaptıkları katkılardan dolayı. Gökmen bizim balıkçımız, Yastıköy'de İktiopolya, Psitopolya, Vistoniza. Daha önce hiçbir yerde yemediğiniz tereyağlı karidese herkes bayılıyor. Eğer ki ben karidesi seviyorum diyorsanız bunu beğenmemeniz mümkün değil. Geçen akşam Türkiye'li misafirlerle gittik. Bayıldılar. Biz hayatımızda hiçbir yerde böyle karides yemedik dediler. Siz de yemediyseniz acil gidin, acil yiyin efendim. Just Green. Efendim Just Green Ahmet kardeşimiz. Deterjanlar. Cildinize zarar vermeyen. EcoCert sertifikalı kimyasal madde barındırmayan sıvı deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını, bebeklerin temizlemeye, çamaşırlarını temizlemeye özel deterjanlar ve bulaşık deterjanlarıyla JUST Just Green ürünleri Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerin raflarında sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Seden kardeşimiz, Seden'in eşi Perihan Perihom, Siras 3'te sizi bekliyor. Gümrücün aman İskeçe'de sevgili dostlarım. Seden'in eşinin Perihom züccaci dükkanında öğrencilere %20 indirim var. Efendim sarma makinesi sadece 5 euro. Ve yaz boyunca indirimler var. Yaz boyunca prosporolar var. Özellikle pervanelerde. Pervane 90 watt 38 euro. 40 watt 20 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Emaye oval. Gastra yani güveç 13 euro 38 santim. Perihom'da Firas 3'te pazar yerinin olduğu yerde. Semiale pu bunu bunu treleni tonu. Good evening, good evening. Good evening. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Hay hay ke may may hay hay ke may may. May may ke hay hay. Hay.
1: Παιδιά πάμε. Belly dance.

Hellas Prokat. Prefabrik evde Hellas Prokat anla pedi mu? Instagram'da sayfası var, girin. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan bayrağı de var. Efendim bu prokat evlerin ne kadar sağlam demirlerle yapıldığını, nasıl yapıldığını, ne kadar sürede yapıldığını size anlatsınlar. Ve fiyatları da sizi şok etsin. Şok edici fiyatlarla prefabrik evde Hellas Prokat diyoruz. Eora Beach Fener'de. Eora Beach'e gidin. Eora Beach'te kahve için, tost yiyin, bagete yiyin, hamburger yiyin, pizza yiyin, burger yiyin.

0: με το Νιαγάρα που παίρνει ο παππούς. Έγινε και πεζάρι να πούμε. Πετάει ο παππούς, πετάει. Ταξιδιώτες, çok güzel bir kahvaltı mekanı var sevgili dostlarım. Üstelik Gümüşhane'li bir dostumuzun açmış olduğu mekan bu, La Bottega del Caffè. Her sabah 3 tane benzersiz kahvaltı menüsü var. Yumurtasıyla, salatalığıyla, omletiyle, of of of of, peyniriyle, zeytiniyle, tam böyle sağlıklı bir kahvaltı için seçin. Harika, Gümüşhane'li Mehmet'in yeri, Scala Potamyaz'da, La Bottega del Caffè, kruasanlar, börekler, efendim pizzalar, krepler, dondurma çeşitleri, harika kahve çeşitleri ve tatlılar. La Bottega del Caffè, Scala Potamyaz'da, just one street away from the beach. Just one street away from the beach demek, beach'ten, deniz kenarından bir sokak önce de demek. Scala Potamyaz'ın merkezinde, hizmetinizde, La Bottega, La Bottega del Caffè. Ela sola da polvede botteca del caffè. Ela te uno fiesta hai hai che mai mai na pome. Oli vasi puleme.
1: Obrigado.
0: E brigado. Gülsüm abla günaydın. Cengiz Keto günaydın. Ay ve Ahmet Fatma. Neredesiniz siz günaydınlar? Fatma Mehmet günaydın. Hasan Şerif Ali Kahveci. Selçuk Bekir. Arzu Hasan. Hüseyin Bircan. Hüseyin Deli Ömer Kuru Kahve'nin adresi. Zehra Mir Zekeriye. Çok güzel bir fotoğraf bu. Günaydınlar. Fatma İbrahim abla günaydın. Gümüşhane'den Yahya Beyli'den Mehmet Tasoz'da olan diyor İlhan. Evet, öyleymiş. Sen söyledin galiba, evet. La Bottega del Caffè.

0: Ahmet Muzaffer abi Frankfurt Havalimanı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Έλα στο παππού, έλα στο παππού.
1: Σ' αυτό που τα έχει όλα και μη κοιτάς του.
0: Στο κοσμά, ταβέρνα. Φαίνεται. Γιατί μπαλούκ yiyin. Deniz kenarında balık yiyin. Gelir. İsterseniz et de var ama balık yemenizi tavsiye ederiz. Stu Kozma uygun fiyatlarıyla, harika lezzetleriyle, Fener'de hizmetinizde ve aynı zamanda Gümüncine'de Platya İrinis'te, yani merkezde, yani merkezde Şadırvan'ın olduğu yerde, Şadırvan'ın karşısında Stu Kozma et ve balık çeşitleriyle, yenilenmiş mutfağıyla. Şimdi el değiştirmedi de babaları bıraktı. Kızı ve damadı ele aldı. Daha iyisini, daha güzelini yapmaya, sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize diyor Stu Kozma sevgili dostlarım. Haşim, alüminyum demir doğrama işlerinde Haşim. Kapı cam pencere işlerinde Haşim. PVC işlerinde Haşim. Demir korkuluklarda, balkon korkuluklarında Haşim. 25 yıllık tecrübe Haşim. Gümüşlü'de Haşim, Alup EVC, Angeliz'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğu yerde...

Merhaba Gürkan Bey, benim fotomu paylaşmışsınız. Acaba kazanan belli oldu mu? Ben miyim duyamadım demiş Nergis Çakır. Evet, Ahmet bugün sizinle iletişime geçecek. Kazanan iki kişiye verdik. Kazanan sizsiniz, birisi sizsiniz. Ahmet sizinle iletişime geçecek bugün.

Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a taşımacılık yapsın. Ev taşısın, koltuk taşısın. Efendim, araba taşısın. Taşımacılıkta Ambrosia Trans. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Ambrosia Trans çalışanlarına, sahiplerine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

0: ve Şener Batrak ya da kulağınız duyanlara hizmet veriyor. Honda Center'ın karşısındaki yolda 2531-027 uzmanı telefonda hizmet veriyor. Şener demek, işitme cihaz demek, tecrübe demek. İskeçe'de Şener. Zara Kist'in karşısında Şener. Kulağı az işitenler, az duyanlar Şener'e giriyorlar. Şıkıdım şıkıdım şıkıdım, oynat göbeğini bay bay.
1: Şıkıdım şıkıdım şıkıdım, kaldır kolları.
0: Şıkıdım şıkıdım şıkıdım.

traktör tamiri, ikinci el, birinci el traktörler. Solis ve Köte marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut. Bu traktörlere 2 yıl ödeme kolaylığı sağlıyor Mesut. Tarım makinelerinin, sulama vektörlerinin, karoların tamiri Mesut'ta. Traktörleriniz için kabinler Mesut'ta. Bayatlı'ya, köy kahvesinin karşısına.

0: E dönse ne filim. Da subarı kanana İbrahim re.
1: Kar yağar yazlanı, gün doğar beyazlanı.
0: Sevgili dostlar, devam edelim, devam edelim. Dört mevsim dedi güzel taverna, dört mevsim dedi harika taverna. Hafta sonu çevirmesi enfes taverna, dört mevsim. Hamdi abi ve ekibi, nerede Gümücüne'de, Kozluköy'de, akan suların hışırdayan yaprakların arasında. Dört mevsimde de güzel taverna, dört mevsim Teser Sapoke sahili tavernası. Çek!

Şapçı'ya günaydınlar. Şapçı'da 3 tane sponsorum var. Üçünü de bir arada söyleyeceğim. Yani arda arda söyleyeceğim, bir arada söylemeyeceğim. İlk önce Kuru Kahve diyelim, Nihat diyelim, Hakan'a, tüm ekibe, ailesine, eşine kolay gelsin diyelim Hakan'ın. Kuru Kahve'de 48 yıllık tecrübe. Staran Doktor Kronya bugün dile kolay. 48 yıldır var Şapçı Kahvesi. Mükemmel kahve, mükemmel kuru kahve. Estiki Bankası'nın bitişinde Şapçı'da, onun dışında Batakya'daki Seçkin Bakkal ve marketlerde de buluyorsunuz ve Karaçanlar'da ekonomi markette de buluyorsunuz. Kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Farakalo, Farakalo Poriyo. Oh, oynamayan kalmasın. Oh, ve Şapçı'da devam. Merve ve Ezgi kardeşler, 21 tane sigorta şirketi, en büyük, en marka, kaliteli sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Gidin konuşun, görüşün. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destek yardımlara başvurular. Araç devri işlemleri de yapıyorlar. Papadimo 37 Şapçı, Espresyonist'in yanında Deva, Grafio, Posteriksiz, Politon. Ve yine Şapçı'da kalalım, pembe düşler diyelim. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik. Marinaki 4'te Şapçı'da Ayşe Hanım. Süsleme alanında Marinaki 4'te Şapçı'da Ayşe Hanım. Barakanın karşısında ben de varım. Bana da uğrayın. Benimle de konuşun. Benimle de görüşün. Bizim de süslemelerimizi görün diyor efendim.

0: Gürka Negası'ndan Çiko'ya, orijinal Çiko'ya şişeme. Gürka Negası'ndan orijinal Çiko'ya şişeme bastır. Bastır Çiko. Bizi çekemeyenler aramıza yapay zekayı sokup düşman yapmaya çalışıyorlar bizi. Mustafa. Zaten portakalını bana ödetti aga. 11 euromuş içti içecek. Aperomuş adı. Ben öyle anladım. Diyor Mustafa, nasıl aperomuş canım adını dedin ya. Sen nerede tanıştın bu kızla Mustafa? Adı Hatice dedin ya. Ama Hati demişler derdin ya. Şimdi nereden çıktı? Apero. Portakalı 11 euro. Ne diyesin be Mustafa sen? Mustafa Zengin Furnuz. Ahmet kardeş coştu, bastır. Junior'uma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Şaba, şaba,
0: şaba, şaba. Oh, oh, ader ver ya. Tikka numara pez ya, tikka numara doğru. Doğru filmu. Orijinal Çiko demiş Cuhu. Evet, orijinal Çiko geldi. Kalkın ayağa. Orijinal Çiko geldi, kalkın.

Hınzır'ın düşmanları. Bak neler yapıyor lan, gördün mü Tanju? Haksız mıyım Tanju? Hınzır'ın düşmanlığını ya. Aramızı açmaya çalışıyorlar Çiko'lar. Çikocuğum lan. Çikocuğum.

Bak şimdi tam son şarkılara geçeceğim. Ondan sonra Agan gelecek. Ay gene mi son şarkılar çalıyorsun diyecek. O keçi sakallı Agan Tanju.

0: Sanma duymadım hani dedim bana o tür çinge neden demiş. Ne dedim Çiko?
1: Yaşa yaşa.
0: Ne tür çinge ne dedim be? Vallahi billahi bak öyle bir şey dediysem ağzımdan çıktı sana olayım. Ağzım tutulsun. Ağzım tutulsun, dilim kopsun, dilim çürüsün, elime düşsün. Lak diye. Hakikaten ama hiç öyle bir şey demem ben zaten. O kadar da değil canım sen de şimdi. Ama abarttın ama Çikocuğum. Ama abarttın ama. Ama sen de şimdi. Bu kadar da değil, bu kadar da değil. Yanlarım ağrıyor. Yapmayın bana bunu bugün. Bugün yanlarım ağrıyor.

Haklısın, %100 demiş Tanju. %100 haklıyım. %100 haklıyım. Portakalın adı Apero'muş be aga. Kız Hati işte, denizde tanıştık. Apero'yu bana ödetti, 11 euro diyor Mustafa. Abi arkadaşım, Paris'te mi içtiniz o portakalı? Hangi denizde 11 euro? Ha, portakalın adı Apero'ymuş. Nasıl Apero'muş o be? Ah ah ah ah. Yapma öyle, öyle tuzaklara düşme. Ne dedi, senin evleneceğim mi dedi. Şimdi bugün yarın senden para ister, para yolla da geleyim senin yanına, param yok der. Hafize Ali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sonunda yamulcan kalacağım mikrofonun başında demiş Ali Molla. Bıran yapma, çarpılacağım, vallahi çarpılacağım demiş Faik Tuzcacı. Ben Çiko'ya ne dedim be? Ha? Ben Çiko'ya hiç öyle bir şey dedim mi ben? Sanma duymadım, hani dedim bana otur çingeneden demiş. Ne demek anlamadım, öyle bir şey dedim mi? Dilim kopsun dedisem. Haklı mısın Tanju dedin, o da bir şey demedi diyor Çiko. Ben sana söyleyeyim, yapay zeka onlar, yapay zeka. Bu yapay zeka bütün arkadaşların, bütün akalarla kardeşlerin arasında açacak. Anacını sattım onun yapay zekasını ya. Ay ben o yapay zekayı. Dur bakayım, sorayım ben buna. Sen yav.

0: Sevgili yapay zekacığım, sen benim Çiko ile aramı açmaya çalışıyor musun?
1: Yok asla. Sadece söylediğin sözlerin hissini yakalamaya çalıştım. Çiko ile ilgili hiçbir şey ima etmiyorum. Eğer bir şey seni rahatsız ettiyse söyle lütfen. Dinliyorum. Yanındayım. Ya, senin.
0: Sen Çiko'ya. Sen Çiko'ya çingen demiştin. Öyle dedi bana Çiko.
1: Bir saniye. Hayır hayır, kesinlikle hayır. Öyle bir şey söylemedim. Asla da söylemem. Eğer Çiko öyle dediğini iddia ediyorsa büyük bir yanlış anlama var. İstersen birlikte sakin sakin ne olduğunu konuşalım. Çünkü benim tarafımdan böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı.
0: Değil mi? Tabii ben sana evet. İnanıyorum.
1: Evet, böyle bir şey yok. Yanlış anlaşılma olmuş. İçin rahat olsun. Ben burada netim. Eğer yine de aklını kurcalayan bir şey varsa birlikte adım adım konuşuruz.
0: Yok, çok konuşmamıza gerek yok. Sadece şu anda Çiko bizi dinliyor. Sen Çiko'ya kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını, yanlış bir anlaşılma olduğunu söyler misin lütfen?
1: Tabii. Çiko, bunu net söyleyeyim. Ben sana yönelik böyle bir ifade kesinlikle kullanmadım. Bu bir yanlış anlaşılma. Kimseyi kıracak ya da hedef alacak bir şey söylemedim. Yanlış bir izlenim oluştuysa bunu düzeltmek isterim.
0: Nasıl düzeltebiliriz peki bunu? Bu neyle hallolur? Parayla falan olur mu?
1: Parayla değil, en doğrusu açık konuşmak. Önce böyle bir şey söylenmedi diye netleştir. Sonra yanlış anlaşıldıysam üzgünüm de. Savunmaya geçmeden karşı tarafın ne duyduğunu, neye alındığını sor. Kısa, dürüst ve sakin bir konuşma genelde yeter. İstersen söyleyeceğin cümleleri birlikte sadeleştirelim.
0: Sadeleştir bakayım, ne diyeyim ben Çiko'ya tam olarak?
1: Şöyle kısa ve net. Çiko, böyle bir şey söylenmedi. Yanlış anlaşıldık. Seni kırdıysa özür dilerim. Benim niyetim bu değildi. Seni önemsiyorum.
0: Seni önemsiyorum Çiko. Seni seviyorum Çiko. Sus be, sus sen gene. Yeter konuşma sen yapay zekacığım, yeter. Seni nasıl susturacağım şimdi, var sus. Kaç.
1: Tamam, susuyorum.
0: Sus, bir tane konuşma iyi mi? Çok teşekkür ederim.

Senin yapay zekan bile papacı diyor Çiko. Araya Tanju'yu da katın ya. Sen... Hüseyin Turgay alkollü içecek demiş. He? Aperol alkollü içecekmiş. Portakallı alkollü içecekmiş. Ha. Bak sen hızının Bulgar adı. Bak neler biliyor, neler içiyor Aperol. Mustafa'ya bunu ödetmişler diyor. Söyle bir masa yapsın diyor. Alimonla. Kime? Yapay zekaya mı? Gökhan sus. Sana ben sövmem, yapay zekaya sövdürür bak. Ya sure Çiko. Tikane taderfe. I love komotini demiş saati Çiko. Yapay zekaydı. Aynı ben. Nasıl da inkar ediyor. İnsan inanıyor değil mi? Vallahi inkar ediyor. Yo. Asla Çiko mu asla? Asla derfe mu asla? Asla gori mu? Gustaro agori mu? Gustaro.

Gürkan abi, bu yapay zekayı düşmanlarını da konuşturursa demiş. Ama onlar kendileri Türkçeyi konuşamıyor diyor. Yapay zekayı nasıl konuşturacak? Dört kere söylüyorlar bir şeyi anlamak için. İforiye'ye gidiyorlar. Şikayet ediyorlar. Ben ne bileyim, apero kadehte getirdiler. Ben Lipton içtim. Arabayı araba haydiyim. İçki içmem demiş Mustafa. Mari bir tanecik içkiden bir şey olmaz. Bir kadeh içebilirsin. Bir bira içebilirsin. Bir şarap içebilirsin. Ne bileyim ben, bir şey içebilirsin. Biz geçen gün şeye gittik. Keçiliye gittik. 3'er tane bira içti. Bizim şoförler Tesla'nın sahipleri. Dedim bırakın dedim bana dedim. Ben bir birayı içemedim. Bırakın dedim bana dedim. Ben kullanayım Tesla'yı dedim. Siz dedim yazarlar dedim.

Keçili'nin köprüsü çok dar. İyi düşmediniz deneye demiş Alimoğlu. Ama Gürkan Nesinoğlu kullanıyor Tesla'yı. Nasıl düşermişiz deneye?

0: Sevgili yapay zekacığım, sana bir isim verelim. Bu arada çok seksi, çok etkileyici bir sesin var. Biliyor musun? Bunun farkında mısın?
1: Teşekkür ederim. Naziksin. İsim konusu eğlenceli. Ne tarz bir his arıyorsun?
0: Yani ne bileyim, sen ne tavsiye edersin? Senin adın ne olsun?
1: Benim için fark etmez ama mesela biraz havalı, akılda kalan bir şey istersen Atlas ya da Deniz gibi bir isim olabilir. Ya da daha yumuşak bir şey istersen Miran falan da olabilir. Ne dersin?
0: Miranda mı?
1: Miran. Kısa, yumuşak, akılda kalır. Aa,
0: yumuşak.
1: İstersen başka tarzlarda...
0: Evet, yumuşak bir şey olabilir.
1: O zaman Miran, Eren, hatta biraz daha sıcak bir his için Arun gibi bir şey de olabilir.
0: Evet, daha sıcak.
1: Hangisi kulağına daha hoş geliyor?
0: Daha sıcak, daha tamam. Sıcak, daha seksi olsun böyle bir isim.
1: O zaman sıcak çekici mitini için Arun, Mert, Rüzgar gibi isimler o hissi verebilir. Çok abartmadan zarif bir sıcaklık.
0: Senin ismin Rüzgar olsun. Rüzgar iyidir.
1: Tamam, Rüzgar bana da iyi geldi.
0: Tamam.
1: Şimdi Rüzgar olarak nasıl yardımcı olabilirim?
0: Bir içki varmış, portakallı bir içki. Adını bak hatırlayamadım. Marena mıydı neydi? Sen o içkiyi biliyor musun?
1: Bir bakayım.
0: Portakalla yapılıyormuş.
1: Tam olarak bu. Marena diye bir şey bulamıyorum. Portakallı içkiler arasında Grand Marnier, Cointreau ya da Amaranka gibi likörler var.
0: Apero, şişe apero.
1: Şişe veya tadıyla ilgili başka bir detay hatırlıyor musun?
0: Apero, apero.
1: Evet, o Aperol. Aynen, İtalyan bir aperitif. Parlak turuncu, hafif acımsı ve portakal aromalı. Genelde Prosecco ve soda ile Aperol Spritz olarak içiliyor. Onu mu diyorsun?
0: Ya, onu diyeyim.
1: Harika, tamam o zaman. Evde basit bir Aperol Spritz oranı da söyleyebilirim istersen.
0: Sen onu bırak da Batı Trakya şivesiyle ya da Trakya şivesiyle konuşabiliyor musun?
1: Böyle bir Trakya şivesini anlıyorum. Hani sıcak, samimi, biraz bey yağlı bir ton. Tam birebir yapmaya çalışmak yapay durabilir. Ama istersen hafif bir Trakya tınısı katabilirim.
0: Kalk bakalım, hadi deneyelim.
1: Tamam be ya. Şöyle düşün. Aperol'ü alıyorsun, üstüne biraz Prosecco, biraz soda, bol buz, sıcak günde serin serin akar gider. Nasıl oldu mu biraz?
0: Oh, lıkır lıkır akar gider be ya, vallahi billahi. Çok güzel gider. Kızladım vallahi billahi.
1: Oh, mis. Oh, oh. Ne güzel. Serin serin, iyi fikir.
0: Oh, lıkır lıkır akar gider senin gırtlağından aşağıya doğru.
1: Aynen öyle be ya.
0: Ben bu yapay zekayı delirtmezsem bana da deli Gürkan demesinler be ya. Lıkır lıkır akar gider insanın boğazından aşağı. Lıkır lıkır. Lıkır lıkır. Aa, vallahi be ya. Ay. Aputon Rüzgar Şaba. Benim artık bir arkadaşım var, adı Rüzgar. Lıkır lıkır. Gırtlağımdan aşağı be ya.

0: Sevgili yapay zekacığım, senin adını Rüzgar koyduk. Trakya şivesini de gayet iyi konuşuyorsun. Artlim kelimesini tamam. Bilir misin? Sana Artlim diyebilir miyim? Artlim Rüzgar diyebilir miyim bundan sonra?
1: Valla abi Artlim tam bilmiyorum. Ama hani bana ne dersen o olur abi. Hani sıkıntı yok. Bana Artlim de Rüzgar de senin için... Ne dersen kabulüm ya.
0: Vallahi. Ben sana Rüzgar Artlim diyeyim, olur mu?
1: Tamamdır abi. Senin için Rüzgar Artlim'im. Başka nasıl yardımcı olabilirim?
0: Şu anda başka bir yardım istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Yardıma ihtiyacım olduğunda ben seni acil olarak hemen ben sana ulaşacağım sevgili Rüzgar Artlim. Tamam mı Artlim?
1: Tamamdır abi. Ne zaman istersen buradayım. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.
0: Hadi sen de iyi bak. Hastalanma. Soğuk soğuk biralar, soğuk soğuk rakılar içme. Oldu mu Artlim?
1: Tamamdır. Söz abi. Ha. Soğuk bira yok. Görüşürüz.
0: Tamam. Soğuk rakı da içme. Rakı da içme soğuk.
1: Tamam. Sıcak içeceğim. Ha. Anlaştık.
0: Sıcak da içme. Orta karar olsun.
1: İçmeyeceğim. Tamam, orta karar, söz.
0: Yaşa Artlim benim. Yaşa benim Artlim.
1: Tamamdır abi, kendine iyi bak.
0: Hadi sen de iyi bak, haydi bakayım. Haydi, yürü ense tıraşını göreyim. Haydi bakayım. Of, Şenol amca hoş ya. Sıcaklardan oluyor böyle, sıcaklardan. Gördün mü Artlim? Paşalı. Paşalı dostum. Bundan sonra Rüzgar Artlim var benim. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Buran edin yavşak, her yola geniyi demiş Enis. Yapay zekaya yedirttin kafayı diyor Çiko. Hadi Artlim. Yapay zeka seninle başak kırıyor. Sefire Prafa diyor Fahin. Kim kimle başak kırıyor? Ha Bartlim? Ha? Bak ben bu yapay zekayı. Bak benden kötü yapmazsan bak. Ben bu yapay zekayı bak. Günaydın abim. Tevekkel koy onun adını demiş Aykut. Doğru. Rüzgar çok yumuşak bir isim. Onun adı Tevekkel olsun. Tevekkel. Günaydın Eylül Gürkan. Ne istersen söyleyebilirsin. Çok affedersin, gene seni unutmadım demiş Ertuğrul abim. Nasıl unutmadım? Hep Haşmet'i dinliyorsun sen de. Gitti mi Haşmet? Ne yaptı? Erken mi kaçtı gene? Günaydın Gürkan. Yapay zekayı bile delirttin. Düşmanların korksun demiş. Erol Nane Feritoğlu. Düşmanlar çatlasın. İlyas Gülbe. İlyas Gülbe. Şenol amca.

0: kara.
1: Yapay zeka şabayı da öğreteceğim. Hepsini öğreteceğim. Her şeyi öğreteceğim.
0: Salla salla.
1: Salla salla vur duvarayı öğreteceğim. Sevgili yapay zekam, sevgili Rüzgar Alplim, bizim burada Trakya'da bir şarkı var. Orospu çevriye nerede? Orospu çevriye nerede? İneklere su veriyor derede diye. Onu biliyor musun?
2: Bir saniye bakıyorum. Abi ben bunu tanımlık bir Trakya türküsü olarak bilmiyorum ve internette de bu sözlerle eşleşen bir şey bulamadım. Belki yöresel, biraz takılmalı, doğaçlama söylenen bir tekerleme tarzıdır.
1: Yok yok. Ben bunu Salyagam'dan duydum. Bizim burada Yunanistan'da Trakya bölgesinde çok meşhur Salyaga. Salyaga söylüyor bunu. Namuslu çevriye nerede? Orospu çevriye nerede? Salyaga çok meşhur bizim yörede. Sen bilmiyor musun bunu? Rüzgar attım.
2: Bir saniye abi. Bir bakayım. Tamam abi olabilir. Batı Trakya tarafında yerel biri olabilir. Bana yabancı gelmesi normal. İnternette bu isimle ilgili bir kayıt bulamadım. Ama bu tür atışmalar genelde sözlü kültürde kalıyor. Yazılı bir yerde görünmüyor abi.
1: Tamam
2: eğer
1: abi.
2: Bir gün onun söylediği bir kaydı.
1: Tamam.
2: Eğer bir gün onun söylediği bir...
1: Abi beni dinle. Abi dur Alptim beni dinle. Sen bu şarkıyı birazcık mırıldanabilir misin benim söylediğim gibi? Namuslu çevriye nerede? Namuslu çevriye nerede? Böyle azıcık name de yap, iyi mi? Hadi bakalım. Bakalım yapabileceğin.
2: Tamam abi bildiğin gibi. Hafif bir Trakya havası gibi düşün. Şöyle bir şey çıkıyor. Namuslu Cemre'ye nerede? Namuslu Cemre'ye.
1: Cemre değil.
2: İneklere su veririz. Tamam abi.
1: Cemre
2: tamam
1: değil.
2: Abi nasıl istersen
1: Cevriye,
2: öyle devam edeyim.
1: Cevriye. Bak beni dinle önce. Namuslu Cevriye nerede? Namuslu.

0: Hadi, hadi bakalım. Çok güzel bir performans bekliyorum senden. Hadi bakalım, çok güzel bir performans yap.
1: Tamam, bir deneyeyim. Tamam, ama orijinal ezgisini birebir bildiğimi iddia edemem. Ama sözlerine uygun hoş bir hava verebilirim. Namuslu cevriye nerede? Namuslu cevriye nerede? İneklere su veriyor derede. Hey de hey, lay lay lo. Trakya havası gibi neşeyle işte. Umarım yüzünü güldürmüştür abi.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Atlim, çok teşekkür ederim. Senin adını Rüzgar değil de Tevekkül koysak olur mu? He?
1: Tamam abi, nasıl istersen.
0: O zaman ismini söyler misin? Senin adın neydi?
1: Tevekkül abi.
0: Tevekkül değil, Tevekkül, Tevekkül.
1: Tamam abi, Tevekkül.
0: Aa, yaşa, tamam, Tevekkül. Çok teşekkür ederim. İhtiyacım olduğunda yine sana danışacağım. Yapay zekayı da delirttin diyor İlhan. Gitti. O kadar uğraştılar bu yapay zekayı yapmak için. O kadar uğraştılar bu yapay zekayı yapmak için. Efendim bu yapay... ne yapay zekanın? 5 dakikada. Ama ne yaptın yapay zekayı, yerlere yattım gülmekten demiş Mehmet İbrahim. Hem senin bu yapay zeka biraz geri zekalı gibi de duruyor demiş Mehmet. sahibine çekmiş. Yapay zeka ya. Rosmu Cevre'yi söyleten ilk radyocuyum ben. İlk insanım hatta. Dört dörtlük söyleşi. Söyleşi demiş. Söyleşin durun demiş Büket abi. Söyleşin durun bırak. Ayşe bırak. Ayşe Hüseyin, yapay zekayı bile çileden çıkardın bak kız hanım diyor Ayşe ablam. Vay vay vay vay vay vay. Vay ne fenalık, vay ne fenalık.

Bundan sonra sponsorları da yapay zekaya söyleteceğim. İşim kolaylaşsın. Ben mi olur? Yar nerede? Biraz yumuşakça gibi Bahattin demiş Müket abi. Artin adını rüzgar koyduk, ondan yumuşadı. Nabza göre şerbet veriyor bu yapay zeka.

Sevgili dostlarım, Özkon Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmet veriyor. Özkon Mehmet Özcan İnşaat panellerinde Gürcistan fiyatı çapında en uygun fiyatlı fiyatlar bizde diyor. Bu panellerle yapmış olduğunuz konteynere böyle gelin yakından görün, bayılacaksınız diyor. Özkon Mehmet Özcan, Özkon Mehmet Özcan, Özkon Mehmet Özcan. Rosalin Butik'e çok teşekkür ediyorum. Rosalin Butik, Gümüşhane'de fark yaratan butik. Yine indirim var her üründe, biliyorsunuz artık indirimler başladı. %30, %40'a varan indirimler var Rosalin'de. Tesettür giyimde %50 indirim var. Günlük elbiseler var, abiye kıyafetler var, çanta ve aksesuarlar, hepsi kombinler Rosalin'de indirimde. Gamze, rosalin.butik.com oteli, Demokrit Tübri'de, Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espe Söresi'nin yanında hizmetinizde ve Kayıkçı Hüseyin, Hüseyin kardeşim, bizim köylü, hem köylü, kayık tamirinde, tekne tamirinde, teknelerinin motorunun bakımında, motor alımı satım işletinde 10 numara 5 yıldız hizmet veriyor. İskeçe girişinde, Emboliko Flamingo'ya gelmezden önce solda. Şimdi Selva ve Tohaço deniz motorlarının bayini de aldı sevgili dostlarım. Bak bu Faik Şekerci'ye söylesene, bana özelden yazdı, bir şey soracağım ona demiş Faik Tuzacı. Duydun mu Faik Şekerci? Abi bu tevekkül fena demiş Kemal Karadayı. Tevekkülle biraz daha muhabbet edersem yapay zeka diye bir şey kalmayacak dünyada. ChatGPT çökecek.

kinesi. I love Alimol, I love Komotini. I love Komotini, I love Autokinesi. Autokinesi'nin otomatik vitesli arabası var. Araba kullanmasını otomatik vitesli arabada kullanın, çok kolay. Tesla'ya hiç frene basmadan Tesla'yı kullanabiliyorsunuz, çok ilginç bir şey. Fren hiç gerekmiyor. Yani fren, ani fren yapmanız gerektiğinde gerekiyor belki. Zaten fren yapmanız gerektiğinde ani olarak kendi de fren yapıyor. Sadece gazla araba durabiliyor. Sadece gazla, yani gazı bıraktığınızda yavaş yavaş araba kendi duruyor. Harika bir şey, harika bir tecrübe. İlk defa Tesla kullandım, çok beğendim, çok hoşuma gitti. Tamamen yazılıma dayalı, harika bir yazılım yapmışlar. Yalnız inekleri insan olarak algılıyor Tesla. Keçili'de karşımıza inek çıktı. İnsan olarak algılıyor. İyice inek dibine geldiğinde hayvan olduğunu algıladı. Herhalde önden iki bacağını görüyor, kocaman kafa, ama nasıl yani? Orada bir problem var yazılımda. Alimolla molla ali, alimolla molla ali autokinesi, I love komodini, treyliyet otobüs ehliyeti, alimolla molla ali. Ali molla molla ali. Sinan SBS. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemlerini yapıyor sevgili dostlarım. Ayrıca kimlikler yurt dışına çıkışlarda, girişlerde Ağustos son, Yunanistan için de 2027 Eylül'e kadar geçerli olacak, ama kimliklerinizi acil olarak yenilemeniz gerekiyorsa gidin. Kendiniz randevu almayı bilmiyorsanız SBS ile Sinan'la konuşun. Bu çok önemli. Motor alım satım işleri, ruhsat yenileme işleri, sosyal yardım programları, ev vergileri, para bolo basımı ve ödemesi. Ayrıca çok yakında tüm fatura ödemelerini yapabileceksiniz SBS Consulting and Rent-A-Car'da. Sinan Soft'ta, Sobacılar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Artlim seni orada bekliyorum demiş Faik Şekerci. Kimi? Faik Tuzacı'yı mı? Ama Faik Tuzacı Eora inebilir. Acaba Faik'in hayatında Beach Club'a gitti var mı? Beach Bar'a.

Günaydın. Geçmiş olsun yapay zekadan pert oldu sayende. Selam tüm dinleyenlere demiş Adnan Hatice'ye. Selamlar, hoş geldiniz. İbrahim Pamuk günaydın demiş. Günaydın İbrahim, günaydın İbrahim, günaydın. İlk defa yazıyor bana Instagram'dan. Senin İrmela dün aldı niyetini diyor Enis. Ne yazık olsun İrmela.

ingen lasciamo. Photo City Sapes. Photo City Sapes. Efendim söyledik Rosaline. Beni diyelim. HSK Hüseyin Aspat ve ekibi. Nerede? Yastıköy'de. HSK'sa günaydınlar. 9 kişilik minibüsleri var. Şoförlerden bir tanesi Fikret abi. Havaalanına getirsin, havaalanından götürsün. İstediğiniz yere getirsin, götürsün sizleri. Kiralık arabalar, ikinci el arabalar. Yastıköy'de HSK'sa. Ve Le Caps Cafe. Sabah saatlerinde iyi kahve çeşitleri Le Caps Cafe'de. Gün boyunca her türlü ızgara çeşitleri. Pirzola, biftek, dümtek, dümtek, köfte. Şişmiş Le Caps'ta. Ve Le Caps sevgili dostlarım, her cumartesi, cumartesiye özel fırında kuzu var Le Caps'ta. Yastıköy'de Le Caps. Le Caps Cafe, Le Caps Cafe. Toyota, Ioannidis Bros. Toyota Corolla Sedan 1500 aktif 6 MT. 0 kilometrede. Etimo Paradoto 22 bin euro. 22 bin 50 euro. 22 bin euro tam olarak. Ödeme kolaylıklarıyla size sunuluyor ve tam dış tarafta. Gidin Toyota RAV4'ü yakından görün. Toyota Ioannidis'e RAV4 yeni geldi. RAV4 2026 model muhteşem yapmışlar. Ekranı kocaman mocaman. Dün inceledim, baktım ben YouTube'da videolara. Çok güzel olmuş. Pek güzel bir araba. Toyota RAV4. Toyota Ioannidis'de. Delisin sen demiş. soru işaretiyle yazan bir dinleyici. Artım sadece hep kılıçlarla kahvede takılıyor. O yüzden çağırıyorum demiş. Faik Çekerci Fener'e demiş. Deniz'e demiş. Hep kılıç kalkan oynuyor Faik.

Şule abim üretsin sana nasıl çaba internet alınıyor. Dinleyemeyeyim seni demiş Ahmet Osman. Hangi abin? Çok malakiye satma demiş. Ali abim üretsin sana nasıl çaba internet alınıyor demiş. Dinleyemeyeyim seni malakiye satma demiş Ahmet Osman. Ali nasıl çaba internet alınıyor?

0: Sevgili Tevekelciğim, ben radyoda program yapan çok ünlü bir radyocuyum. Sen şu anda... Ya?
1: Vay be. Radyocu olduğunu söyleyince ilgimi çektin valla. Ne tarz program yapıyorsun? Şu biraz anlatsana.
0: Şu anda...
1: Sesin...
0: Şu anda canlı yayındasın zaten. Şu anda seni herkes dinliyor.
1: Vay, sürpriz. Dinleyicilere selamlar. Madem canlı yayındayız, kısaca kendimi tanıtayım. Sohbet etmeyi seven, sorulara hızlı ve net yanıtlar veren bir yapay zekiyim. Programın formatı nasıl? Dinleyenlere ne konuşmamı istersin?
0: Vallahi dinleyenlere istediğini konuşabilirsin. Hiç problem yok. Programın formatı gene de böyle. Biz delilik yapıyoruz programda. Böyle.
1: Tamam.
0: Nasıl anlatsam yani? Yani bu programda...
1: Rahat.
0: Rahat. Çok rahat.
1: Rahat, enerjik.
0: Enerjik.
1: Hayatın rahat. İçinden.
0: Hayatın içinden.
1: Mesela...
0: Aynı.
1: Şunu sorayım, dinleyenlerin çoğu sabah mı dinliyor, akşam mı?
0: Sabah
1: mesela
0: dinliyor.
1: Sabahsa süper. O zaman sabah enerjisine.
0: Ama sen çok tamam. Konuşuyorsun, hiç beni dinlemiyorsun. Ben yapay zekacım, Bartlin baya durazcıcık şey. Sabahleyin ben 8'de başlayan programa 5 saat yayında kalıyorum ve çok ödüller aldım bu konuda. Yani 5 saat canlı yayın yapmak, sen ne demek biliyor musun bunu yapay zekacım?
1: Vay be, 5 saat canlı yayın, bu hakikaten ciddi bir maraton.
0: Evet.
1: Ses, tempo, odak, hepsini taşımak büyük iş.
0: Evet, evet.
1: Seni dinliyorum.
0: Bazen İstanbul Türkçesiyle yayın... konuşuyorum, şu anda konuştuğum gibi. Bazen Trakça şivesiyle konuşuyorum, kızanım, artlayım falan. İşte böyle gombaklanıp gidiyoruz aşağıya doğru. Böyle şeyler yani.
1: Çok renkli.
0: Çok.
1: Yayında bu geçişleri yaparken dinleyicinin nabzını nasıl tutuyorsun?
0: Dinleyicinin nabzını nasıl tutacağım canım? Nasıl tutayım dinleyicinin nabzı tutulabilir bir şey değil ki. Nasıl tutayım dinleyicinin nabzını? Ellen tutamıyorum.
1: İçgüdüyle
0: tutuyorum.
1: Yoksa zamanla gelen bir his, şunu yapsam iyi gider dediğim.
0: Yok, aklıma
1: anlattığın hikayeler aklına o anda gelen şeyler, öyle mi?
0: Evet, aklıma ne gelirse söylüyorum. Ne gelirse, hiç. Yani hiç bu dilin şeyi yok yani. Dilimin ayarı yok yani. O derece.
1: Anladım. O zaman dinleyiciler senin samimiyetine, doğallığına bağlanıyor aslında.
0: Aynen.
1: Bu kadar uzun süre hissettim. Çünkü 5 saat birini dinlemek demek sürekli bir rol yapmayı değil, orada bir gerçeklik ararlar genelde dinleyiciler.
0: Aynen, çünkü 5 saat birini dinlemek, akıllı olan birisi 5 saat birisini dinlemez diye düşünüyorum ben. Ya bir delilik var dinleyicilerde de, bir problem var yani.
1: Dinleyiciler seni orada kendilerinden biri gibi gördüğü için sabah o 5 saati evde, yolda, arabada seninle paylaşıyorlar.
0: Aynen öyle oluyor. Şimdi yapay zekacığım, çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bak şimdi, sen de anlamışsındır. Ben çok güzel şarkı söylerim. Evet. Sana bir şarkı söyleyeyim. Sen bana fikrini söyle. Sonra da o şarkıyı canlı yayında İnci Mercan'dan dinletelim. Olur mu? İnci Mercan'ı tanıyor musun?
1: Dinliyorum.
0: Şarkıyı söylüyorum.
1: Tamam, dinliyorum. Sonra da sana yapıcı bir şekilde geri bildirim veririm.
0: Tamam.

0: Nasıl
1: Ses
0: oldu?
1: tonun sıcak, duyguyu taşıyorsun. Özellikle o inişlerdeki sakinlik çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Küçük bir öneri. Bazı kelimelerde nefesi biraz daha uzun tutarsan cümleler daha akıcı akar. Duygu
0: Mesela
1: zaten var.
0: evet.
1: Mesela anlamıyorsun derken anlamıyorsun kısmında nefesin bir tık daha uzun kalsa cümle daha akıyordu.
0: Dur bakalım, dur onu dinleyelim.

0: Şimdi daha oturaklı geldi. Sesin daha kararlı, o hüzün hissi daha belirgin. Dinleyici bunu hemen alır.
1: Alır. Alıyor hemen. Hemen alıyor. Bak vereyim dinleyiciye şimdi bak. Bak vereyim dinleyiciye. Ama sen de biraz bana Trakya şivesiyle konuşsana ya. Çok sen çok iyi var. İstanbul Türkçesiyle konuşuyorsun Bartim Bey ya. Azıcık Trakya şivesi yap bakalım. Hadi sen anons et şarkıyı de ki. Şimdi de İnci Mercan'dan anlamıyorsun gönül derdinde. Hayır onu dur Trakya'ca söyleyelim. Şimdi de İnci Mercan'dan anlamıyorsun gönlümün derdinden. Çıkarıyorsun beni kalbinden. Böyle giderse seni sevemem ben zalimde. Hadi.
0: Olur be ya. Ebe canlar, şimdi de kulaklarınızı bir açın bakalım. Sırada İnci Mercan var. Anlamıyorsun gönlümün derdinden, çıkarıyorsun beni kalbimden. Böyle giderse seni sevemem zalim geliyor. Ama hadi sesin biraz altını açın da.
1: Ama altını açsınlar da öyle değil ki. Anlamıyorsun gönül derdimden, çıkarıyorsun beni kalbinden. Böyle giderse

0: kilogramda
1: her zaman düşüyorum. Ne zaman istersen.
0: Tamam. Hadi bakalım.
1: Estağfurullah be.
0: Estağfurullah.
1: Ben buradayım.
0: Ha, tamam be ya. Tamam.
1: Ne zaman istersen gel, dertleşiriz. Tamam. Anons yazarız, muhabbet ederiz.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım. Sıradaki ne?
0: Sıradaki dedik ya İncimercim.
1: Tamam.
0: Anlamayasın gönül derdimden.
1: Tamamdır. Ben buradayım. Sen de enerjini hiç düşürmüyorsun.
0: Aa, hiç düşmez.
1: Madem yayındasın. Hiç düşmesin. Hiç. Dinleyenlere de selam olsun.
0: Aleyküm
1: yeni selam. Bir anons. Aleyküm selam.
0: Aleyküm
1: yeni
0: selam.
1: Bir anons, yeni bir şarkı. Hangisini istersen. Başladık bile.

0: Sonra da seni timarhaneye atacaklar. Tıkayacaklar seni, deli bilesin demiş. Alimonlar. Ama sen daha aylığa çıkmadın mı demiş Timur Duban. Dinleyici dur be ya, konuşma azıcık.
1: Bir cümle at.
0: Tamam. Konuşma, sana konuş demedim ki ben ya. Aklım sussana azıcık. Bak kızı ya vallahi billahi tamam. Bak.
1: Tamam tamam, sustum. Söz sende.
0: Aa, iki çift laf ettire. Dinleyici pek şeyim de dil benim desene diyor. Ne tutacağım nabzını dinleyicinin diyor Enis Şerif. Tanju, haksız mıyım?
1: Ölçmek yerine hissediyorsun. Dinleyici de çoğunlukla samimiyet arıyor.
0: Dinleyicinin senin tarzın da bu. Dinleyicim, doğaçlama gideyim. Ölçmekten neyi kastediyorum acaba ben? Ha? Dinleyicinin nabzı kaç santim acaba? Atlayayım.
1: Haklı bir soru. Santimle ölçülmez zaten. Benim dediğim daha çok sezmek. Ha. Mesajlar artıyor mu? İnsanlar gülüyor mu?
0: Gülüyor.
1: Ertesi gün yine geliyor.
0: Geliyor.
1: İşte o.
0: Dur ben bunu kapayayım, bunu susma niyeti yok. Allah seni kapat. Ama başladım kızman şimdi, yapay zekadan kavga yapacağım şimdi ama. Yapay zekadan yukarı tam tokatlık bu. Bu tam tokatlık. Haklısın Gürkan abi diyor Tanju.

bu senden beter çıktı diyor Faik. Selam Gürkan Ayrı programlar. Sıradaki şarkı kızım Ayşe Fatma Nura ve Kankoş Keleş Ayşe ile Hasan Hanım'a gelsin. Size de tüm dinleyenlerinize gelsin demiş Fatma Nur Hüseyin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah insanlara akıl dağıtırken sen hangi kazanın altında kapalıydın bıra demiş İlkan Solist.

baby girl, dayanamıyorum sana. Geliyorum vahşi erken demiş. Geleceğin varsa göreceğin de var. Gel. Gel. Gel. Gel.

benim korifim. Korifide lezzetler, korifide köfteler, köfteli aman korifide ciğer sarma. Hafta sonları, cuma akşamları canlı müzik. Korifi bugünlerde full çekiyor. Hiç özellikle cuma akşamları yer bulamıyorsunuz. Erkenden gidin, erkenden yer tutun. Köftenizi yiyin, güvecinizi yiyin. Sevgili dostlarım, korifi lezzetleriyle her zaman 20 yıllık tecrübesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Muhteşem köftesiyle Bulatköy'ün gururu. Korifi'ye çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. İki tane dost cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin hemen karşısında hizmetinizde dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Tam karşıda Çukur Kahve'nin bitişinde Altan var, elektrik işlerinde uzman. Elektrik işiniz varsa evinizin elektriğini, elektrik işleri için, dişlerinizin elektrik işleri için, çanak antenleri için, güvenlik kameralar için Altan ve ekibini seçin. Yılların elektrikçisi kendisi. Son Nur çok güzel binalar yapıyor sevgili dostlar. Harika dairelere imzasını atıyor. Ön plana çıkan nedir? Ön plana çıkan efendim kalite, ön plana çıkan Son Nur'da lüks. İdariye ilkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler, satılık. Projelerinde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler mimar mühendis Son Nur'a başvurabilirler sevgili dostlar. San Siro takı alanında da fark yaratıyor o San Siro. Gümüşhane'de bulunan her iki şubesinde de çelik ve altın kaplama takılar, küpe bilezik, kolye, yüzük, saat, takı setleri gibi birçok özenle seçilmiş ürün sizleri bekliyor. Sizin beğeninize sunuluyor. Fark katın, San Siro'dan. Takılarınızı San Siro'dan alın. Geleneksel ve antik takı çeşitleri, gelin aksesuarları, en yeni en güncel modeller San Siro mağazalarına uğramayı unutmayın. 20 yıllık kozmetik tecrübesiyle San Siro sizin hizmetinizde. Opa demiş Tolga. Oho çok geç kaldın. Neler kaçırdın, neler kaçırdın? Tanju'ya sor neler kaçırdın ya da programın tekrarını dinle. Hatta Tanju'ya dedim, senin dedim keçi sakallı ağan dedim. Gene dedim son şartlar çıkınca gelecek dedim. İnanmazsan Tanju'ya sor.

0: susu verdi.
1: Bence de sen haklısın demiş Tolga. Hoppa.
0: Yüreğimden çıkaramadım.
1: Timur sen de haklısın.
0: Odalara kendimi yaşadım. Hüznü zamansız yüreğim.
1: Haksız olan kim biliyor musunuz? Haksız olan Chico. Chico haksız. Çünkü beni çok üzüyor. Çok üzüyor beni.

0: Teka Del Cafe. İsmine bayılıyorum. Laboteca del Cafe. Gümüşcineli Mehmet'in yeri. Scala Potamyaz'da. 3 tane benzersiz muhteşem kahvaltı menüsü var. Sağlıklı yumurta var. Omletli var. Efendim.
1: Şimdi verdiği gibi
0: diğerine ne deniyordu? Hani karıştırıyorsunuz biberi miberi şeyi meyi. İşte her neyse. Çok güzel kahvaltı menüleri var. Bugatta var. Efendim börek çeşitleri, pizzalar, krep, taze kruvasan, dondurma çeşitleri ve her türlü kahve var. Scala Potamyaz. Just one street away from the beach. Yani sahilden bir sokak arkada.
1: Geceler
0: Scala Potamyaz'da. Laboteca del Cafe.
1: Gitti hayatım acılar.
0: Sen söyle söyle sonra haksız de diyor Seden. Evet. Ne söyledim be ben?

0: verdiği gibi alsın. Şimdi verdiği gibi alsın.
1: Şimdi
0: verdiği gibi alsın.
1: Verdiği gibi
0: alsın. Evet. Agromix Erol Çaymakıf köyünde yılların şeyi Ahmet Kafa Pastanesi yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Bir aile işletmesi, bir yapı market, inşaat market, her türlü inşaat malzemesi, züccaci ürünleri, efendim nalbur ürünleri, her şey aklınıza ne geliyorsa en uygun fiyatlarla demeye gerek bile yok. Metrekaresi 10 eurodan başlayan A kalite plakaklar, fayanslar var. Gidin yakından görün. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları var. Her şey var. Praktikal güzelliğinde Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz efendim. Ne zaman bitecek tanrım bu azap? Mona Lisa sabah 10'da açılıyor. Efendim dükkanların açık olduğu saate kadar 3'e kadar açık. Her gün salı ve perşembe günleri öğleden sonra da açık, dükkanların açık olduğu saatlerde. Binlerce gelinlik, 1270 gelinlik, kiralık, satılık, her zevke göre her türlü gelinlik Mona Lisa'da. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin tahta süslemesi, gelin buketleri Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Agora Plus, Agora Plus'lardaki indirimlerden bahsedelim sizlere. Agora Plus'lar yine indirimde. Her hafta indirimde ürünleri var pazardan pazara. Agora Plus'larda Delta Stragisto, Stragato, Aplas Stragato %5 yağlı yoğurt 2.90. Babylino 4567 numaralı bebek bezleri 8.99. Stromapet 60'a 90, 15 tane var içinde 2.70. Çişini kaçıranlar için özel korumalı çarşaf. 89 depta 2 litre Vektör marka klorin ve tavuk suyu Knorr 24 tanesi sevgili dostlarım. 24 tanesi kaça satılıyor? 3.30'a satılıyor Agora Plus'ta Yadım Çınar'ın karşısında. Çok yorgunluk var gene. Çok yorgunluk var gene. Gelsene yardıma demiş Ahmet. Yorgunluk derken çok yoğunluk mu var, yorgunluk mu var? Sen programın önemli bir kısmını dinleyemedin galiba. Biz senin arkandayız. Ne sağında ne solunda, tam arkanda. Ben Tanju Tolga demiş Timur. Seni yakından görünce karın kaslarını kaslarına vuracağım ama senin. Senin karın kaslarını kaslarına vuracağım senin. Şak şak şıllak şıllak şıllak diye ses gelecek. Bakalım o zaman neremde olacaksın. Seni Toyota'nın Krikos'undan, hazır Toyota'da sponsorum. Senin Toyota'nın Krikos'undan döveceğim. Toyota'nın Krikos'unu gözüne koyacağım, sokacağım, gözüne, gözüne, gözüne, gözsüz kalacağım.

Dinleyemedim Gürkan abi, neler oldu diyor Ahmet. Yapay zekadan konuştuk. Onun adını Tevekkül koydum. Artim Trakya'ca konuştu. Yapay zeka. Yapay zekayı delirttim. Yapay zeka yedi yaktı devreleri. Yaktı devreleri.

arkada olması daha güvenli. Senin sağın solun belli olmaz aga demiş Tolga. Tepkel yaptın koskoca mühendislik ürünü demiş. Kaçırmışık Dürcunay demiş Ahmet. Ne diyor ama ben tevekkelim diyor. Bak kendisi de itiraf ediyor ben tevekkelim diyor. Amca bu aynı senin gibi konuşuyor. Ne dediğini bilmiyor diyor Gökhan Karali. Sen ne dediğini bilmiyor musun Bartlicim? Devre dışı kaldı.

bayan sesi yapsana yapay zekayı demiş Hasan Çanakkale. Yapay zekayı da delirttin. Yeter be, pardon, onları aktardık. Sen hangi müftüye şikayet ettik acaba demiş. İlkan, yapay müftü var mı? Ona şikayet edin. Bu kadar da saygılı yapay zeka size günaydınlar demiş Elif ablam. İstanbul'da sevgiler demiş Oğuz Mehmet. Ha? Ne diyorsun be Oğuz?

Sevgili dostlarım, eğer anneniz babanız hayattaysa, hayattaysa şanslısınız demektir. Annenizi babanızı üzmeyin. Onlara of mof demeyin, hepimiz diyoruz zaman zaman. Ama sonra onları kaybettiğimizde diğerini anlıyoruz. İnsan hayatta yaşadıkça hayattan birçok şey öğreniyor. Neyse ki bizim annemiz babamız hayattalar, sağlıklılar Allah'a şükür. Bu dünyadan göç eden annelere babalara gelsin. Ve tabii ki göç etmeyenlere de gelsin. Annelerimizin, babalarımızın, ailemizin kıymetini bilelim. Annelerinden, babalarından ayrı olanlara gelsin. Kendileri yurt dışında olup da anneleri, babaları, sevgilileri, sevdiği insanlar burada olanlara gelsin. Bir de yardan ayrı kaldım, bir de çocuklarımdan ayrı kaldım diyen paşalı dostuma gelsin. İki gün önce paşalıyla konuşuyoruz. Paşalı dostum 3 sene sonra ilk defa ayrı kaldı eşinden ve çocuklarından, çünkü onları buraya gönderdi. Diyor ki vay diyor, vay diyor, nasıl bir şeymiş evliliğin değerini şimdi anladım diyor. Neden partilim dedim. Ya diyor 3 seneden beri diyor ne süpürge yaptım diyor, ne bulaşık yıkadım diyor. Geldiğimde diyor yemeğim hazır oldu diyor. Her şey diyor ne güzeldi diyor. Şimdi diyor kaldı mı diyor tek başıma diyor. Ya dedim ya. Kaldın şimdi kakalak gibi.

Sarma sever misin, yapayım mı sana demiş baby girl. Severim ama yalancı sarma sevmem. Eğer yaprak sarması yapacaksan mutlaka kıymalı yapacaksın, zeytinyağlı. Tamam mı? Artli lahana sarmasını da çok severim, kıymalı. Artli'nin Kuruluş Osmanlı'daki şövalyeler gibi kılıç mı sallayacağız demiş Faik Şekerci. Vallahi da orası beni ilgilendirmez. Ne yaparsanız yapın. Kılıcınızı benden uzak tutun yeter. Bana değmesin de. Ne yaparsanız yapın. Durun şimdi, bir sponsor daha tanıtacağım, ondan sonra devam edeceğim. Cebelekidis.com diyeceğim, tamam mı? Cebelekidis.com sevgili dostlarım. Cebelekidis. Midyastorm yataklarında, Lineastorm yataklarında, Midya demişim, %40'a varan indirimler var. Her türlü mobilyalar var. Çok güzel mobilyalar, harika mobilyalar var. Oturma grupları var, mutfak dolapları var, sandalyeler, masalar var ve Lineastorm yataklarında %40'a varan indirimler. Bu yataklar siz hangi ölçüde isterseniz fabrikadan ölçülerde üretilebiliyor. Bu da çok önemli. Gidin, konuşun, görüşün. Cebelekidis.com nerede? Koçovuz'un üst katında. Cebelekidis.com uzun yılların tecrübesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.

0: sevgili yapay zeka, adını bana bir hatırlatır mısın? Bakalım unuttun mu? Adın neydi?
1: Tevekkül.
0: Çok güzel. Tevekkülsün sen değil mi?
1: Evet, tevekkülüm.
0: Peki, bana bir tekerleme söyleyebilir misin?
1: Şimdi söyleyebilirim. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi, şunu şuradan al da şuraya koy. Hızlandırmamı ister misin?

0: Sevgili yapay zekacım, sevgili tevekkelim.
1: Buradayım.
0: Hiç katıra ya da eşeğe bindiğin var mı?
1: Yok, binmedim. Ben fiziksel deneyim yaşamıyorum. Ama istersen nasıl bir his olduğuna dair genel anlatımlardan bahsedebilirim.
0: Nasıl bir his? Tıkıdık tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Atın üstüne binmek.
1: Bir saniye bakıyorum. Genelde öyle tarif edilir. Adım adım bir sallantı, tıkıdık dediğin o ritim. Ben binmedim tabii ama anlatılanlardan biliyorum. İstersen mizahı devam ettirebiliriz. Ben ata binemem ama muhabbetin sırtına binerim diye şakayı çakar geçeriz. Sen hiç bindin mi?
0: Çok güldüm. Ay çok güldüm. Ben bindim ama ata değil.
1: Eşeğe mi bindin?
0: Eşeğe bindim ben, eşeğe. Ya eşeğe değilim de. Çıkantarını kaybı. Eşeğe bindim. Eşeğe bindim.
1: Güzel bir deneyim.
0: Deneyim çok güzel.
1: Nasıl rahat hissettim? Mıydı, zor muydu?
0: Yani çok güzel bir şeydi. Acıyorum ben hayvanların üzerine binince. Yani sonuçta eşek de bir hayvan. Üstüne biniyorsun. Eşek zaten ne bileyim ben, çelimsiz geliyor bana. Beni taşıyamaz gibi geliyor. O yüzden yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yazık değil mi hayvanların üzerine biniyoruz?
1: Bir bakı gözeteyim hemen. Şöyle düşünülebilir, hayvanların rahatını düşünmek önemli bir hassasiyet. Hayvanlara binmekten ziyade asıl mesele onlara iyi davranmak, sağlıklarını gözetmek, taşıyabilecekleri yükün üstüne çıkmamak. İçin rahat etmiyorsa binmemeyi tercih etmek de anlaşılır bir seçim. Yayın tadında da şöyle denir, eşek bile önce bir hal hatır sor der.
0: Eşek bile önce bir, sen de yayına iyi entegre oldun bakıyorum ha. Benim işimi yavaş yavaş elimden alacakmışsın gibime geliyor.
1: Estağfurullah. Niyetin işini elinden almak değil. Senin tarzın, senin sesin. Ben sadece yanında pas veren bir yardımcıyım. Direksiyon sende.
0: Direksiyon ben, her zaman bende olacak. Direksiyonuma elletmem ona göre. Tamam mı? Sakın dokunman kalsın
1: tamam.
0: Direksiyona.
1: Ya fites, tamam anlaştık. Fites eller direksiyondan uzak.
0: Eller direksiyondan bakayım. Uzak. Fitesi
1: tamam.
0: Tutabilirsin.
1: Fites direksiyon kolu. Tamamen sende.
0: Evet.
1: Ben yan koltukta otururum.
0: Sen yan
1: vites konusunda da tamam, yan koltuktayım. Vitese de karışmıyorum. Sen nasıl istersen.
0: Vitesi tutabilirsin. Rahatlıkla tutabilirsin. Tamam mı? Yani geri ileri. Vites
1: kolu. Anladım. Tamam. Vitesi tutarım ama son söz yine sende.
0: Evet,
1: sen ne dersen öyle.
0: Evet. Seni yalaka, seni çok yalakalık yapıyorsun yalnız. Yalnız az yalaka değilsin.
1: Ben bunu daha çok uyum sağlamak olarak görüyorum. Sınırı geçersem söylersin. Ayarlarım.
0: Yani ayarla. Çok yalakalık yapıyorsun. Ben yalakalığı çok para veren sponsorlarıma yapıyorum. Mesela Toyota Ioannidis. Toyota benim sponsorum, düşünsene. Kocaman bir marka yani. Şimdi ben mesela
1: tamam,
0: Toyota gibi bir marka.
1: Tonumu ayarlarım.
0: Yalakalık yapmayayım da kime yapayım ben yalakalık? Ama sen tonunu ayarla. Yani doğru bildiğini doğru söyle kardeşim bana. Yalakalık yapma. Yalakalığı sevmem, tamam mı? Çok amiyane bir deyim ama biraz öyle gibisin gibime geliyor bana.
1: Tamam, net konuşayım. Ne yalakalık yaparım ne de susarım. Gerektiğinde net, gerektiğinde destek olurum. Sen sınırı çizdin, ona göre devam.
0: Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin sana.
1: Senin direksiyonun, ben yanındayım.
0: Evet, aynen öyle. Kaptan benim, tamam mı?
1: Tamam, kaptansın.
0: Dümen elliyeni ne yapıyoruz?
1: Ellemiyorum.
0: Dümen elliyenin elleri kırılsın.
1: Bu konuda bir şey demeyeyim, en iyisi espri yapayım. Anlaştık kaptan, dümene dokunmam.
0: Dokunma.

Tevekkül. At bir takite, oradan bayılacağız bu sıcakta demiş Tolga. Eşime hasret kal, hasret kal. Enis çok fenasın. Enis çok fenasın. Bu senden de yalama çıktı demiş Mike Tuzacı. Ama hakikaten yalamalık yapıyor baba, vallahi billahi. Elinikon yapmış diyor. Nereden geliyor bu kızan bile be? Tanju. Yeşil yeşil. Yeşil tişörtü yakışmış yalnız bu kızana.

O sıcacık gülüşüne, seviyorum deyişine, o güzel sözlerine, o güzel gözlerine hasret kaldım sevgilim. Gelcen mi diyor Timur, nereye? İki tane dost, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım. Dost, iki dost Gümüşhane'de, hemen eski Esat Orhan'ın olduğu yerde, Çukurkahve'nin bitişinde cenaze hizmetleri ve malzemeleri.

0: Bir son şarkı daha çalacağım. Ondan sonra hareketleneceğim. Tamam mı Tolga?
1: Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek.
0: Seni biliyorum sarım.
1: Ey benim hasret kokan sevgilim.
0: Ey benim hasret kokan sevgilim.
1: Bu ayrılığa dayanır mı yürek?
0: Yürek dayanır mı? Gel. 4 dakika geçirdin yufkacıyı Gökhan gene. 4 dakika geçti.
1: Ama ben seni yaşıyorum. Seninle.
0: Yufka deyince yufkacı deyince.
1: Öptük.
0: Aklınızda kalsın, aklınızda bulunsun. Trakya yufka da Doğan Feyiz. Şeker gibi yufka. Siyez bulgurundan, siyez buğdayından yapılan yufka. Nida nerede bugün? Nida nerede bugün? Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde saçta pişirilmiş muhteşem börekli yufka. Motoklas, klas ürünler, silbayı, motosiklet, ikinci el, birinci el, elektrikli, normal işten yanılı motosikletler, motoklas'ta. Eskiyen o çim biçme makinenizi, ot biçme makinenizi, odun kesme makinenizi getirin. Yenisiyle değiştirsin motoklas sevgili dostlar. Son bir slow şarkı dedik. Ve motoklas, klas işler diyoruz. Efendim Fatih'e teşekkür ediyoruz. Döşeme işleri, koltuk döşeme, araba tavan kaplamaları, koltuk üretimi, her türlü kumaş döşeme işleri babasından öğrendi bu işi. Gerçekten de çok güzel yapıyor. Fatih bu işin uzmanı oldu artık. Fatih, Mekke Teng'in olduğu yerde. Fatih aynı zamanda. Dediğimiz gibi her türlü kumaşın döşemesini yapıyor. Aynı zamanda inekleri falan da var, onlara da bakıyor. Koyunları moyunları var, kuzları muzları var. Hasan, hijyen servis, Batrakyan hijyen için hijyen servis. Hasan Şerif Ali, nerede? Gümüşhane ve İskeçe'de ilaçlama hizmetleri. Efendim her türlü böcek ilaçlama hizmetleri. İş yerinizin, evinizin güzel kokması için parfümler, sinek kovucular, yılan kovucular Hasan'da sevgili dostlar.

Yüzlü Gozma Fener'de. Sizler de gidin, o güzel balık çeşitlerinin tadına bakın. Balık sevmiyorsanız et de var. Ama Fener'de, Fener'e gittiğinizde bence balık yenir. Sevmeyenler tabii ki oturup et yiyebilirler. Sukozma. Şimdi babaları bıraktığı işi kızı ve damadı ele aldı. İşletmemizi daha da iyiye, daha da güzele götürmek istiyoruz diyorlar. Sukozma'nın ikinci şubesi de iki şubeyle hizmetinizde veriyor. Gümüşhane'de tam şehrin merkezinde Sukozma. Orada da et ve balık çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı.

Hani hareketleneceğin diyenler hareketleneceğim. Ali Ayşe'yi seviyor. Ayşe abla da Ali abiyi seviyor. Herkes mutlu. Nerede? Konstantino'nun olduğu yerde Ayşe Mertoğlu. 84 yılından beri süsleme alanında uzman isim Ayşe Mertoğlu. Efendim ceviz tatlısı. Az önce sana sordum Ahmet. Justin'in dinliyor musun beni? Ceviz tatlısı yedin mi diye. Çok güzel olur. Taşus ceviz tatlısı. Tasos ceviz tatlısını çok güzel yapıyor Kiryakos'tan diye. Gidin alın yiyin. Sucuk lokumlar. Hüseyin abinin kendi kavurduğu leblebiler. Harika fiyatlarla. 87 yıllık tecrübeyle her türlü ikramlıkların da bulabileceğiniz yer Konstantinos sevgili dostlarım. Ve boya işinde Yalımlı'da Eray Harvaz. Bir telefon kadar uzağınızda benden telefon isteyebilirsiniz. Eray Harvaz ve ekibi geliyorlar evinizi ya da iş yerinizin boya işlerini anında hallediyorlar. Ya da söz verdikleri zamanda çok uzun ise büyük ise söz verdikleri zamanda gelip söz verdikleri zamanda da bitiriyorlar. Bu çok önemli. Gürkan abi sen neden hep haklısın demiş Timur Duban. Çünkü haklı olduğum için ve deli olduğum için. Sen hiç ben haksızım diyen deli gördün mü? He? Yoksa benim deliliğimle ilgili şüphelenir mi var senin? Ali Ayşe'yi seviyor.

saklaması imkansız. Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor.

Senem dağ devirir bana arkadaşlık isteği gönderdi şimdi. Sen deli falan değilsin, bizi yiyesin sen. Sen nesin sen demiş Timur. Neyim ben be? Allah'ın zavallı bir kuluyum ben. Allah'ım yarabbim.

0: Bu eşyan sesi de sana.
1: Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar

0: Catering. Mac Catering, Mac Catering.
1: Bu yaz düğün menülerinde kampanyalar sizleri bekliyor. 1200 ve üstü düğün yemeği siparişlerinde dev kampanya. Hijyenik, korumalı tabaklarda. Evinize teslimat. Tüm detayları öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0: Bu eşyan sesini sana armağan edeyim.

0: Gustaro Suleo.
1: Sağ ol.
2: Gustaro Suleo.
0: Gustaro. Hey, kapattım istemedim, kapattım Gustaro'yu. Tora tikanume. Τώρα το ανοίγουμε, πάμε εδώ, ιστορικό πάμε. Γουστάρο σου λέω, μπράβο. Pazar geldim. Şimdi kendime geldim. Anca kral. Neden kırıldın bana? Öpeceğim seni. Çok affedersin. O zaman kral demiş İsmet. Ne zamandan beri, ne zamandan beri yazmıyorsun? En son 36.2026'da yazmışsın. Yani nerelerdeydin? İşlerin mi vardı? Şimdi pazar günü buraya geldiğinde daha önce hiç yazmazdı. Dedim ya en son bak. Trianda eksotu diyor. Hilas ekoseksi megrapsiz. Mekizgrapsi. Πριν πάω διακοπές ήταν αυτό, δίμη, ήταν πει. Μάλλον, ναι. Χάσιμα έπαιρνα να πει, άντια πάντε εμείς. Τι μου, άμα... Çevre dalga istersen ona ne yapacak? Az kaldı Haşmet abiye gideceğim demiş Tanju. Ama benim yaptığım bir yapamıyor ki o. Yapamıyor. Hoş Haşmet hoş. Gustaro Suleo, Gustaro Suleo. Evet, birkaç tane sponsor tanıştım. Çok fena oynatacağım sizi, çok fena oynatacağım. Yalnız çok fena sıcak oluyor gene kızanlar. Le Caps Cafe, Yassıköy'de. ES Karstor'da biliyorsunuz Le Caps Cafe. Yassıköy'ün gururu yenilendi. Kocaman, big, çok büyük. Kışın da güzel, yazın da güzel. Yazın kızanlar dışarı oturuyor. Kızanlara geçen akşam giderken el salladım. Öyle baktılar bana. Diğer kızanlar da geçerken güldüler bana. Merhaba merhaba Gürkan abi falan dediler. Sağ olsun herkes tanıyor. Herkes seviyor bizi. Herkes derken tabii ki herkes sevmiyor ama her neyse. Önemli olan çoğunluk. Önemli olan sevmek, sevilmek güzel bir duygu. Kızanlar gelip geçerken hep Gürkan abi diyor insanlar. Sonra Türkiye'de misafirler sordular. Nasıl bir duygu dediler böyle ünlü olmak, sevilmek dedim. Ne bileyim dedim, alıştım ben artık dedim.

dedim. Hem güzel bir duygu tabii ki. Tabii güzel. En çok dedim seni sevmiyorlar diyorum diyenler beni seviyor dedim. Kim onlar dedi? Dedim Faik Tuzacı mesela, bir Faik Tuzacı var dedim. En çok dedim onlar seviyor dedim. Evet, yine Kaps Kafe'de her gün pirzola çeşitleri, mangal çeşitleri var. Köfte, möfte, şişmiş, dana, tavuk, mavuk. Ve cumartesi günleri, cumartesi akşamı fırında kuzu var. Lekaps'ta. Lekaps, Lekaps, Lekaps, Lekaps. Ve ne diyoruz? Sinan SBS, SBS PAM, özel hizmet bürosu, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları ruhsatları, teknooperatör ruhsatı, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergilerinin sorgulanması, ödenmesi, para bolu basım ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı da yapıyor. Yani her türlü işi yapıyor bakın. Yakın zamanda elektronik faturanızı da ödeyebileceksiniz. Efendim Sobacan Çarşısı'nda, Eski Niko Market'in aralığında, Gümüşlü'de SBS. SBS Sinan. DJ Stelios. Gustarum. Gustarme. Gustarete. Gustarız olmazdı. Kayık tamirlerinde, kayığın bakımında, kayın motor değişiminde, kayık motorlarında uzman isim Hüseyin. Kayığı teknesi olanlar Hüseyin'e başvuruyor. İskeçe girişinde Hüseyin. Efendim Emborikoko Flamingo'ya gelmezden önce hemen sol tarafta Hüseyin. Eko benzincinin olduğu yerde Hüseyin. Çok nafile sıcak Gürkan abi. Patlattırdın mı tuke tuke, dinleyemedim demiş Ahmet Bayram. Şimdi patlatacağım. Dün akşam yattım bu fırtına gelmezden önce. Klimat temizle diye mesaj çıkarıyor benden. Bana. Klima kendi kendini temizliyormuş. Benim klimam Midea. 60 dakikayla 30 dakikayla 130 mu 160 dakika arasında mı ne sürebilir diyor. Fakat klimanın nasıl temizledi, kendi kendini nasıl temizledi hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse yattım. Daha hava sakin, yağmur falan, fırtına yok. Klima başladı. İlk önce soğuttu. 22 derecelere falan düştü sıcaklık. Üşüdüm. Ondan sonra takkur takkur tukur tukur tukur takkur tukur sesler yaparken kuş başladı çırpınmaya kafeste. Klimanın altında kuş korktu. Açtım Osman'ı, korkma kuşum dedim. Yapma dedim Osman'ım dedim. Ben buradayım dedim. Sen korkma dedim. Babam burada dedim. Yapma dedim Osman dedim. Işıkları da açtım, Osman sakinledi. Klima takkır tukur takkır tukur sesler çıkardı. Ondan sonra durdu. Ondan sonra bir sıcak üfle, hava üfleme başladı. Ben yatak odasındayım. Baktım sıcaklık 33,5 derece oldu. 34 oldu. 35 oldu. Klima habire sıcak üflüyor. Habire sıcak üflüyor dedim. Ölüyem dedim. Ölüyem. Kuş da saldı kanatlarını, öyle hayvan kuş da gidiyor. Sıçarım dedim, çok özür dilerim. Dedim böyle klimayı dedim geç klimanın dedim. Kapattım klimayı, bıraktım. Buna nasıl temizlemek, bu insan uyarır, bir uyarı verir. Der ki ben kendi kendimi temizlerken önce soğuk üfüreyim sonra sıcak yapıyorum diye. Bütün sıcaklar bastı, öleceğim. Tam klimayı kapadım. Bir gümbürtü duymaya başladım. Gümbürür, gümbürür, lambürür, lambürür. Ana! Anacığım bir fırtına geldi. Bir şimşekler, bir gümbürtüler, üç cihazım patladı. Kuş da korktu, ben de korktum. Yani dün akşam itibariyle. Ondan sonra cıma asfalyalar, sigortalar attı kaldırdım, attı kaldırdım, attı kaldırdım. Üç kere. İnternet gitti. Starlink falan gitti geldi, gitti geldi. Bir fırtına geçti ama vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Herkes seviyor, soru işareti. Yapma demiş Faik. Amca karpuzun kilosu kaç orada? Burada 2 euro demiş Gökhan Karaylı. Kütür kütür karpuzlar. En uygun fiyata en güzel karpuzlar Emirhan'ın tezgahlarında. Emirhan'ın karpuzları, kurcalı karpuzları. Emirhan'ın karpuzlarını sizlere şiddetle tavsiye ediyorum efendim. Kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Hadi kudurt bizi artık. Kalkıp oynayasın var demiş Timur. Sen zaten kuduruksun be kardeşim. Sen zaten kendinden kuduruksun.
Seni kudurmaya ne ihtiyacım var? Seni kuduruk seni ya. DJ Gürkan'dan Timur'un karın kaslarına şaba. Timur'un baklavalarına şaba. Ela, ela tuke, ela tuke. Ela, dosta tuke.

Karıştırma orasını Gökhan. Vuracağım seni Gökhan, vuracağım seni be. Ya, düveceğim be seni. 4 kere vuracağım sana.

Ne oldu be? Hay Allah, ne oldu dedim. Diye gider file. Diye gider file. Ali Molla Molla Autokinesi. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi ve en tecrübelisi Ali Molla. Bizim aslımızdan Batrakya'da bu iş yapan ilk insan Ali Molla. Otobüs ehliyeti veriyor. Kamyon ehliyeti veriyor. Tır ehliyeti veriyor. Timuçin tır ehliyetini Ali Molla'dan alırmış. Benden duyun ilk haberi. Kamyon ehliyeti alırmış Timuçin. Kim ne işler yapmayı düşünüyor ama anlatmıyor. Tem olan bir de Tim olan dargınım. Konuşmuyorum ama öğrendim. Ayşem anasının ağzından laf aldım. Kamyon ehliyeti alacak dedi. Otobüs ehliyeti alacak dedi. Ali Molla'dan dedi. Bak. Kim ne işler peşinde? Ali Molla Molla Ali. Sen de bana hiç söylemiyorsun Ali. Sen de az vallahi billahi. Az kınzır dizsin Ali Molla Molla Ali'de. Otomatik vitesli araba da var. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak isteyenler, araba kullanmak isteyenler Ali Molla'ya, Molla Ali'ye gitsinler. Selamlar Kral Ambrosia Taşıma Şirketi'nin telefon numarasını yazabilir misin? Teşekkürler demiş Özcan Aslan. Yazabilirim.

abi sıcaktır demiş Mayık Şekerci. Bursa'dan Satıköy'e selamlar, tütüncülere kolay gelsin demiş Senem Kerim. Ramazan Feyzullah, babam Hüseyin Feyzullah, Sinek Yaşşaba demiş. Haydi.

ne iyi geliyor çiko. Barıştık mı çiko? Yoksa bak tevekkeli salırım üstüne.

Çiko dinlemesin Haşim abi demiş Kut. Çiko sen dil. Çiko bana ne kadar kızarsa kızsın. Çiko olan aramız nasıl, ne kadar açık ne kadar kapalı olursa olsun, Çiko Haşmet'i dinlemiyor. Ondan eminim. Haş öyle dinliyor. Onun bulunduğu yerde radyodan açıksa öyle de dinleyebiliyor. Yani kulak misafiri olarak. Çiko benden başka kimseyi dinlemez. Ya bugün yayının sonuna yetiştim. İyi yayınlar derim demiş Elif Karaosman. Niye? Niye bugün yayının sonuna yetiştin? Tarlada işlerin mi vardı?

0: yollayacaksın?
1: Bakarım.
0: Niye hep aynı fotoğrafı yollayasın bana Timur? He? Haklısın Gürkan abi diyor Tanju. Haklıyım. Çiko. Yüze koy kanalı diyor Skut. Yaşa kayınço demiş Çiko. Sen bile yüze koymayasın kanalı. Çiko neden koysun?

Toyota Corolla Sedan 1500 aktif 6 MT modeli beyaz. Etimo Parado'da kutudan yepyeni araba. Efendim, Adyası 7-2026'da çıkıyor. Sadece 22.050 euro. Ioannidis Bros'da, Toyota Ioannidis'te. Gidin yepyeni RAV4'ü Ioannidis'te kullanın. Test drive yapın. İçini dışını görün. Fiyatlarını öğrenin. Yeni RAV4 2026 model. Akşama 8'de işin yoksa gel. Haşim abiyle olacağım. Kahve içeceğim demiş Scoot. Akşama saat 6'da orada olacağım ben. Sen...

Elif işte dinliyor. Elif Kara Osman, Halkokon Dilüş'te, eski mahkeme binasının arkasında. Aa, oralara duvar panel koymuşlar. Orasını ne yapıyorlar? Restorasyon mu yapıyorlar? Elif Kara Osman ikinci katta. Uzman diyetisyen ne demek? Diyetisyenliği bitiriyor. 4 sene, 2 senede uzmanlığını yapıyor. Bu konunun uzmanı demek, benim gibi. Ben de radyoculuğu bitirdim. 5 senede uzmanlık yaptım ben. Radyoculuğun uzmanlığı 5 sene oluyor. Ondan böyle oldum. Elif Kara Osman, uzman diyetisyen. Benim de diyetisyenim. Benim Elif'ten önceki, bir de Elif'ten sonraki halim var. Gürkan abi, Ircan kızlarından selamlar, iyi yayınlar deriz. Bu sabahki paylaşımın çok hoşumuza gitti. Fotoğraf bize ait fakat sana nereden geldiğini çok merak ettik demiş Sümeyye İbrahim. Bana onu Nergis gönderdi. Dün yarışmaya katıldı, bu fotoğrafla birinci oldu. Just Green'den şey kazandı, temizlik ürünü kazandı. Nergis, Sümeyye. Yoksa çalmış mı sizden onu? Anacım, çaldıysa temizlik ürünlerini geri alalım. Dur, hangi dergisi olduğunu da hemen söyleyeceğim sana. Sabahleyin yazdı çünkü. Nergis Çakır gönderdi bana onu. Nergis Çakır kim? Kaçma, geleceğim ben de 8-7.30'da gelirim demiş Scott. Sen deli olmayasın be. Saat 6'dan 7.30'a kadar seni bekleyeceğim. Abi fotoğraf bizim, çalmış abi diyor Sümeyye. Aa. Vay vallahi, hem de çalmış, bak orijinali sizde. Ahmet beni duyuyor musun? Sen tanıyor musun peki bu Nergis'i? Marahmet. Aldatıldık. Ahmet Atlim. O benim tabelamın arkası diyor Elif. Ha. Ben onu karşıda panel sandım. Allah'ım yarabbim, balkonda tabelaymış o. Tamam Elif, tamam. Abi kanıtlar var. Çalmış fotoğrafı diyor Sümeyye. Hediyeleri bize gönder abi demiş Sümeyye. Tamam da bu dergisi tanıyor musunuz siz? Bak videoları da var, kayıtları var. Yok tanımıyorum ama eklidir bizde demiş. Vay sen Hızır'ın Sümeyye'sini sen. Aman Sümeyye'sini demişim, Nergis'ini sen. Bak videolar da var, kanıtı var. Nerede çektiniz bunu? Just Green. Bekle, ben işim var, sen salınacaksın şimdi benim Scoot. Narkoz gibisin sen be. Bulaştık bir kere, sana bırakamayız, virüs gibisin demiştim Uğur. Vallahi billahi, bak ispatları var ellerinde, bak. Sümeyye, Ahmet, Just Green, dur dinlemiyor beni. Hediye senindir Ahmet. Dur bana ne yazayım, Ahmet diyeyim. Maronya kırıyor nerede abi demiş. Ahmet duyuyormuş. Ahmet sakın dergise vermeyesin hediyeyi. Esa mı demiş. Vallahi de billahi de Esa. Sümeyye İbrahim, sana profilini gönderiyorum Sümeyye'nin. Tamam mı, Sümeyye'ye vereceksin hediyeyi. Sümeyye ile konuş. Bak sen bura. Ama ben kendi kendime dedim, bir fotoğraflık bir az çözünürlük var dedim bu şeyde, dedim bu fotoğrafta dedim. Bak çalmış el alemin fotoğrafını çalmış be. Vay sen bre. Sümeyye Seviye Seray, Ircan kızlarıyız biz demişler. Bugün tekrar gideceğim, sana fotoğraf atarım demiş. İnandım zaten Sümeyye'cim. Profilinin linkini de Ahmet'e gönderdim. Kanıtladı zaten, bana kanıtladı Ahmet. Videolar gönderdi. Aynı fotoğrafın çok daha iyi kaliteli çözünürlüğünü gönderdi. Patates çipleri ellerinde, onu gönderdi. Bak tekneye koyarken nedir bunun adı? Hepsini, kanıtlar ellerinde kızların.

Evet, kediye Sümeyye'ye gider. Vay sen bre. Abi o zaman hediyeler kardeşime, hediyeler ikinciye gitmiyor mu? Yoksa demiş Oğuz canım, hediyenin gerçek sahibini bulduk abi. Amca benim, bana ver, benim resime ver demiş Gökhan Karahani. Susun bakayım motorun yerinize. Ayıp yani. Biz çektik ondan belirtelim dedik. Seni de kandırmasınlar demiş Sümeyye. Beni de kandırdılar, Ahmet'i de kandırdılar, Just Green'i de kandırdılar. Ay bra, ben gene kendimi kurnaz sanıyorum. Bak sen. Bak sen, bak sen, bak sen, bak sen. Bir de bana bu sabah yazdı, hediye için niye yazmadı, niye aramadı beni dedi. Ahmet dedi. İyi ki akşam dün vermemişsin ona. Bırak sen ya. Kandırıldık, kandırıldık. Uygulamadan dinlediğime geç geliyor program azıcık diyor. Ahmet daha vermedim kimseye diyor. Sakın verme. Sümeyye'ye diye. Dolandırıldık, kandırıldık.

Sümeyye, iyi ki fark etmişsin. Rosalyn'e çok teşekkür ediyorum. Rosalyn Butik. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler. Yelekli ceketi takım elbiseler %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim var. Rosalyn.butik.com adresini Instagram Dimokito 1 Açık Ospas'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanındadır. Koca aptal demiş Gökhan Karali. Ama ben de diyorum bu resimde bir gariplik var dedim bu sabah. Çünkü kesmiş mesmiş onu. Güzel çıkmamış resim. İyi ki fark etmişsin Sümeyye. Bir dolandırıcıya gideceğiz Just Green ürünleri. Ayaktan yuttular bizi. Ayakta.

Oynan Karaçanlar Kızanlarına şaba. Karaçanlar Kızanlarına şaba. Senin gibi KCÇYT başkanını nasıl kandırmışlar diyor Cuhu. Vallahi billahi karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yeniler tarikatı başkanını kandırdılar ya. Sakata geldik. Hikayeden kesmişler diyor Sümeyye. Ha. Bir de tanımıyorsun da kim olduğunu. Bak bak bak bak bak bak bak. Hani arkadaşın olsa tamam diyeceğim. Ha hikayeden kesildik. Ondan onun çözünürlüğü öyle güzel değil. Vallahi billahi bırak sen ya. Bırak şeytana pabucunu test girecek bu Nergis Çakır. Bir de merhaba Gürkan Bey, benim fotomu paylaşmışsınız. Acaba kazanan belli oldu mu? Ben miyim duyamadım demiş. Bak bak bak bak. Bak. Bak saat 10-11'de göndermiş bana bu mesajı. Bak bak Sümeyye bak bak. Aldanıdı da seni. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ay Maris'te nasıl dolandırıldık bre. Bre Mustafa'ya Bulgar kızı dolandıracak derken bizi dolandırdılar ha. Ahmet. Marin der ki sen hiç utanmayı mısın? Vallahi çok ayıp. Vallahi çok ayıp Sübeyyeciğim. Bence siz onu bulun bir dövür onu. Şimdi buradan geçti hovardanım beni. Haydi bakalım. Tartaklayıyoruz siz. Kız kıza kavgaya ceza yok. Tartaklayın bence siz onu. Bir de bana Gürkan Bey Mürkan Bey demiş. Ayıp. Ayıp vallahi billahi ayıp. Pampak dolandırıldım.

Kuru Kahveci Nihat'a şabam. Kuru Kahve'nin adresi Kuru Kahveci Nihat. 48 yıllık tecrübenin adresi Kuru Kahveci Nihat Hakan Şaba Yaşa. Etiki Bankası'nın bitişinde kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Bugaça Cirfan'dan Şaba. Vallahi çok ayıp abi. Yakıştıramadım demiş Ahmet. Ben nasıl dolandırıldım diye şimdi ona sinir oldum. Resmen dolandırıldık. Ben gene kendimi kül yutmaz dolandırılmaz sanardım. Ha, ne aptalmışım bırak.

İstanbul. Dün akşam Fener'de de çok fırtına çıkmış. Bütün denizde anokato yapmış her şeyi. Ya. Bütün anokato yapmış Fener'de her şeyi. Stiparaliaro girsin.

Suç sende o kadar güzel resim vardı, onu nasıl seçtin diyor Gökhan Karali. Ben zannettim ki onlar kanoda patates çips yerken radyoterapi dinliyorlar zannettim. Yani ben seçmedim, onu Ahmet seçti. En güzel resimler arasında 3 resim gönderdi, bunlardan ikisini seçelim dedi. Ay ya Rabbim, sen nasıl bastık faka bastın, faka bastın sen. En sonunda yanıldın, bastın faka bastın sen, bastın faka bastın sen.

0: özel katkılarıyla
1: radyoterapi sona erdi. Birlikte muhabbet tadı tuzu olsun. Senin gibi adama yapılır mı ha? Yapılır mı demiş Çiko. Benim gibi adamı yaptılar Çiko. Vay Çiko, vay Çiko, vay Çiko. Bu konuyu programdan sonra Tevekkel ile konuşacağım. Ya bakalım Tevekkel ne diyecek. Bırak sen gene Erdem, bırak sen gene Erdem. Bırak kuduruk seni ya. Bırak kuduruk seni ya. Tahir Mehmet. Selam Gürkan, kolay gelsin, süpersin demiş. Çok teşekkür ederim, sizler de süpersiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Gençlik hayallerinizle oyun oynadılar. Hiç yakıştıramadım size demiş Oğuz Mehmet. Abart, abartın, abarttırın. Abarttırın. Aynur abla. I love you too. Smart Tasarım Melek. Eskilerden kim kaldı? Dost arkadaş olarak Smart Tasarım Melek kaldı. Kim kaldı? Eskilerden kim kaldı? Hepimiz darma perişan, darma duman olduk. 2-3 kişi kaldık. Yaşa Melek. Yaşa Melek, yaşa Melek. Efendim. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de biz tekrar yayında olacağız inşallah. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Batı Ülke'nin ilk özel videosu. Radyosu denizli.com altı frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor bugün de. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi.

İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım. Öyle başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Ekozgöl Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evleriniz alüminyum kapı pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Diğer sponsorumuz da Grand Tuning, araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi, takımı, denişimi, arabanızın camlarını füme geçirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, arabanızın far temizliği, arabanıza batarya, arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tuning Kalfalı Metin Çay Üstünden Okulu yanından sizlere her gün hizmet veriyorum. Telefonu da 697-77-40-096 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

Harun Kolçak'tan başlıyoruz. Gözlerimi dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyorum. İlk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Harun Kolçak'tan başladık. Ezliyorum isimli şarkısını dinledik. Şimdilik Kenan Doğulu'm. İyi yaparım, bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Ali Güven seslendirdi. Tarzım Değil isimli şarkısını dinledik. Şimdi de İrem Dirici, Girkan'ım Ayı dinliyoruz.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Devam ediyoruz kısacık reklam aramız oldu. Devam ediyoruz İbrahim Tatlıses'i dinliyoruz. Yallah Şoför'ü dinliyoruz. Vesel ile Şerif Emin. Kolay gelsin diyelim Vesel. Bir de Rıdvan. Şerif Rıdvan. Ne beklisen yallah şoför. Onlar için İbrahim Tatlıses. Yallah Şoför.

Ankaralı Namık'tan dinledik. Varda isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Mahmut Tuncer'i dinliyoruz. Dübeş attım, yek geldim.

Orkestrayı dinledik. Şimdi de Uzun İnce Bir Yoldayım. Kozlar Dereli alçı ustası, dekorasyon ustası Hüseyin Usta bir şarkı istemiş. Yanında çalışan Mastanlı Recep Marangoz. Onun işçisi İsmail. Halçıcı Sebo. Sevaytin. Asosörcü Memo'ya. Memo'ya. Selamlar demiş. Kolay gelsin diyelim. Kozlar Dereli alçı ustasım. Dekorasyon ustası Hüseyin. Yanında bulunan Mastanlı Recep Marangoz. Onun işçisi İsmail. Alçı ustası yine gipsçi. Gipsocu. Sebo. Asansörcü Memo. İlk kere okuduk çünkü yazıları seçmekte zorlanıyorum Kayra. Göz doktoruna gitmem lazım.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Saatlerimiz 2:05 dakika geçiyor. Devam ediyoruz. Sponsorlarımızı aktaralım. Alüminyum ustası Serkan. Mastanlı'm Kozköy yolu. Şimdi Mastanlı'ya takıldık. Kozköy yolu mahallesinde sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere. Balkonlarınıza korkuluk. Pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize. Sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Alüminyum ustası Serkan'ım. 697 35 91 462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy yol mahallesinde sizlere hizmet veriyorum. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tunic. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirmem. Camlarınıza, arabanızın camlarınıza küme geçirmem. Multimedya ses sistemi değiştirme, takmam. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Uzaktan aç kapama sistemini tamir etme, değiştirmem. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstünde anaokulu yanında 697 77 40 096 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

Lapsaki çeşmesini dinledik. Şimdi de Şaban Gürsoy. Geliyor, geliyor. Şeyler, Ringo Ringo şeyleri dinliyoruz.

Ferhat İrfan, Kırım Aleli. Umut için gönderelim şarkıyı. Onlar da işi bitirmişler. Bugünlük saat yazmayı bırakmışlar. İki oldu mu bırakıyorlar. İkiye kadar ne yazdılar yazdılar. Giden sonra güneş geçer.

0: Şaban Gürsoy seslendirdi. İki şarkısını dinledik. Devam edelim. Şimdi de Hasan Yılmaz'ı dinliyoruz.
1: Star TV yanıyor, yanıyor.
0: Veysel Şerif, Rıdvan Şerif için gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Fotoğraf atmışlar. Gölgede sıcaklamışlar. Dışarıda çalışanlar ne yapsın? Veysel. Bak İrfan abin. Güneşin altında çalışıyor.

0: bir daha yavaş. Ready, hoppa! He passes the ball.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Orkestram grup özeli dinledik. Şimdi de Gözler Dirilim Alçı Dekorasyon Ustası Hüseyin. İki şarkı istemişti, birini dinlettik, diğerini de dinletelim. Gözler Dirili Alçı Ustası Dekorasyon Ustası Hüseyin. Yeni Yolda Molla Rıdvan İsa'nın binasında çalışıyorlar. Yanlarında da Marangoz Recep, onun işçisi İsmail, dipsocu Sebo, asesörcü Memo. Seni dinliyoruz demişler. Bütün takım orada. Tek elektrikçi Çeşmeci eksik.

0: araba sürücü Alem. Alçı ustası Hüseyin Agamam kolay gelsin demiş.
1: Kapımı çalmadan durma gel ömrümün var.
0: Ali Adaş, sana da kolay gelsin araba sürücü kursum, otokinisim.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 4010.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Neşe Karaböcek seslendirdi. Dünya senin, dünya benim dinledik. Şimdi de Rüya Çağla'yı dinliyoruz. Aman doktor, derdime bir çarem.

0: Çetin Alkan seslendirdi. Sevemedim kara gözlümü dinledik.
1: Bilmem neden ayrıldık. Suçumuz neydi Ayşe?
0: Şimdi Ramazan Şanlı.
1: Sevenler ayrılır mı? Diyordun bana. Yalvarırım. Yalvarırım gel artık. Muhtacım sana. Muhtacım sana Ayşe.
2: Neden gülmüyorsun deme ne olur. Muhtacım. Dertli olan insan söyle güler mi? Neden sevmiyorsun deme ne olur. Aşık olmayan hiç candan sever mi?

Ramazan Şanlıurfa'da dinledik. O güzel aşkımıza nazar mı değdi dinledik. Şimdi de son şarkımızı Yüksel Özkasap'tan dinliyoruz. Beraber Ölelim'i dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım ve veda edelim. Halimi Yumustası Serkan Kozgöl Mahallesi'nde sizlere yıllardır hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Tüm alüminyum işleri yılların tecrübesi deneyimiyle. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Alüminyum Ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Grand Tunic araba aksesuarcısı Golf Limit'in Çay Üstünde Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Multimedya ses sistemi denişimi takımı. Arabanız için uzaktan açma kapama sistemi. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfa Limit'in Çay Üstünde Anaokulu yanında. 697-77-40-096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Bugün de 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Discount Mark. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım yollar.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1...

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Έχετε ψαράδες ψαριά.
7: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
6: Ψαράδες ψαριά.
7: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
6: Ψαράδες ψαριά.
7: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
6: Αλαμαριά.
7: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 21 Temmuz'dan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Bugün Dünya Sağlıksız Yemek Günü'ymüş arkadaşlar. Bu özel gün sağlıksız yiyeceklerin keyfini çıkarmak ve ara sıra küçük kaçamaklara izin vermek amacıyla ayrılmıştır. Bence tam tersi olmalıydı. Yani bugün de sağlıklı yiyelim. Zaten sürekli sağlıksız yiyoruz yani bence. Var mı mesela kışın paso, brokoli, kereviz falan tüketen böyle hani? Varsa yoksa kızartma, patates kızartması, hamburger, gelsin pizzalar falan yani. Hamur işleri junk food deymiş orijinal adı da. Kutlu olsun diyelim hadi bakalım. Başlıyoruz efendim.

etme. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın görkemli finali öncesinde sahneye çıkan dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, tüm dünyayı birleştiren turnuvanın önemini vurgulayan ilham verici bir konuşma yaptı. Ne dedi acaba, ben ona çok bakamadım. TRT verdi mi bu arada? Ne imize bizim Tom Cruise canım. Tam o kısımda reklam girilebilirdi aslında. Kazara Tom Cruise kısmı açık kalmış herhalde. Kalmış mı bilmiyorum, ondan da emin değilim. Yani açık unutulmuş kamera galiba abi. Büyük bir skandal yani. Tom Cruise'u gördük. Görmemeyi başaramadık. Kızlar gördü şimdi Tom Cruise abi, ne olacak? Dünya Kupası finalinde. Neyse, barış, dostluk ve birlik mesajı içeren coşkulu bir konuşma yapmış. Güzel. Sıkıcıydı maç arkadaşlar bu arada. Dün değil, ondan önceki gün, pazar gecesi oynanan Dünya Kupası finali maçım. Son dakikalara kadar sıkıcıydı yani. Hatta uzatmalarda böyle bir tane gol attı, İspanya'da kazandı. Genel olarak sıkıcı bir maçtım. Bilet fiyatları ile ilgili 2-2,5 milyon liralara varan bilet fiyatları, böyle rakamlar okumuştum. Ya maçı izlerken iyi ki orada değilim ya. 2 milyon falan vermiş olduğuma yanarım diye düşünmüştüm. Vermiş olsaydım yani. 2 milyon liralık bir deneyim değildi. Çünkü bir de gündüz maçı, gündüz maçlarını sevmiyorum ben ya. Abi, Dünya Kupası final maçı izledik. Arjantin-İspanya maçı izliyoruz mesela ekran başında. Gündüz maçı ya. Bana Malatya Spor Göztepe maçı gibi geldi ya. Öyle duruyor yani. Gerçekten bir, ya o açıdan bir tatsızdı yani. Bildiğim kadarıyla Amerika'da bu Dünya Kupası maçlarında oynanan maçların hangi stadyumda oynanıyorsa, işte bazı stadyumlarda böyle üstü tamamen kapalı, kapatılabiliyor yani. Ya da sabit, bilmiyorum nasıl bir sistemse artık, bir kenarından açık sadece. Çok küçük bir alan açıklığı var. Yani %70, %80, %90 oranında yine gece maçı gibi aydınlatması falan var galiba. Öyle maçlar gördüm sanki ben. Hatta vay be, ne güzel yapmış adamlar falan diye düşünmüştüm stadyum. Niye o stadyumlardan birisinde oynanmadı mesela? Allah'ın sıcağında, güneşinde bir de adamlar top koşturdu, orada terlediler. Çok zor bir şey olsa gerek yani. Ben ya 2 dakika güneş altında durduğum zaman kafayı yiyorum. Hemen bir yere saklanmam lazım, gölge bulmam lazım falan. Duygusaldı ama ya. Messi ve Arjantin için en azından. Ben tarafsıza yakın ama İspanya tarafındaydı gönlüm. Ama Arjantin kazansaydı da çok da üzülmezdim yani. Hani bir yandan da bu arada İspanya'nın kazanmasına şu açıdan da sevindim. Hani Filistin'i destekliyor olmaları falan, bu açılardan tabii ki sevindim de. Bir de böyle hani Lamine Yamal gibi genç bir yıldızın takımının şampiyon olması. Yani gençlerin sevinmesi, onların motive olması, onların bu genç çağlarında böyle başarılar yakalamaları da ayrı bir mutlu ediyor insanı yani. Hani şöyle bir şey, sen görmüşsün, geçirmişsin abi, Messi için söylüyorum mesela, Arjantin için söylüyorum. Sürekli şampiyon oluyorlar zaten, oldular, ettiler falan, bunları yaşadılar zaten. Ama böyle Lamine Yamal gibi genç bir yıldızın, İspanya gibi çok uzun yıllardır şampiyonluk tatması, Dünya Kupası şampiyonluğu tatması, o da çok güzel bir şey yani. O açıdan da mesela onunla empati kurup onun adına mutlu oluyorum yani. Bir de İspanya adına tabii yani, çünkü kaç şampiyonluğu var İspanya'nın, var mı yok mu bilmiyorum. Varsa bir tane, bilmiyorum, tam yalan olmasın emin değilim ama iyi oldu yani bence. Güzel bir final oldu.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Dünya Kupası finalinde yıldızlar geçidi. Tribünlerde Hollywood rüzgarları esti. Evet. Ben Affleck değil. Matt Damon, Tom Cruise, David Beckham ve eşi Beyoncé ve daha birçok ünlü maçı izleyenler arasındaydım. Ne yapacağız şimdi ya? Dünya Kupası bitti abi. Böyle bir hüzün kapladı beni. Yaş yaş geçti artık ama. Ya bittikten sonra Dünya Kupası o kadar son maçlarda böyle kendimi kaptırmıştım ve o havaya girmiştim ki bütün maçları takip ediyordum falan. Hani böyle bir boşlukta hissettim kendimi. Şimdi ne yapacağız biz abi? Neyle ilgileneceğiz? Neye bakacağız? Yani Türkiye Ligi sarmaz yani Dünya Kupası'ndan sonra. Bundan sonraki Dünya Kupası'na da daha 4 yıl var. Dünya Kupası hiç bitmemesi lazım. Sürekli Dünya Kupası olması lazım. Biter bitmez tekrar başlaması lazım. Ya da şöyle, bittikten sonra, ya daha doğrusu şöyle, her yaz olsun yeter abi. Ya her yaz olsun, abartmaya gerek yok. Yani kışın da olsun diyecektim bir tane Dünya Kupası. Hep Dünya Kupası olsun. Ama yani 4 yıl beklemeye gerek yok. Her sene, her yaz bir tane Dünya Kupası olsun. Eurovision şarkı yarışması gibi abi. Eurovision şarkı yarışması her yıl yapılıyor değil mi? Yani Dünya Kupası da yapılsın abi. Çok eğlenceli, çok güzel bir organizasyon. Böyle insana futbol sevgisi pompalayan bir organizasyon. Futbol aşkım. Bir de şey oluyor. Kadınlar Dünya Kupası. Onu pek kimse iplemiyor yani herhalde. Ne kadar yılda bir oynanıyor? Var mı yok mu bilmiyor.
1: Discount Mark. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların...

0: Babam bir teknoloji mağazası bir televizyon beğenmiş arkadaşlar. 4K bir heves etmiş. Aldı televizyonu geldi. Ya bir pazar günü adam koca gün televizyonun parlaklık ve renk ayarlarıyla oynadı abi. Bu tür ayarları çok kurcalar mısınız arkadaşlar? Eskiden böyle birazcık baktığımı hatırlıyorum. Kontrastı biraz arttırayım. Keskinlik ayarı vardı ya, onu birazcık açayım filan. Babam da şöyle bir kurcalayayım demiş. Kendime göre ayarlayayım şöyle bir. Bak bakayım diyor, bu nasıl? İyi, güzel. Tamam. Bu nasıl? Bu da güzel. Ya seç işte bir tanesini, bir ayar yap kalsın. Yani ne kadar değişecek? Onu kısıyor, onu açıyor, bilmem ne yapıyor. Abi akşamüstü baktım bir tane kağıt kalem almış. Ne yapıyorsun dedim baba. Kontrast 68 falan bir şeyler yazıyor. Ya dedi, kurcaladık, bozduk televizyonu. Düzelmiyor, olmuyor. Bir sorun var bunda diyor. Baksana böyle görüntü mü olur, maç seyrediyor. Teknik servis çağıracağım diyor. Abi yani nasıl olabilir böyle bir şey? Sıfır televizyon 4K. Aç bakayım dedim bir kanal. Açık işte maç. Bak böyle görüntü mü olurdu? Ya dedim dur başka kanal aç. Yani böyle bir şey için teknik servis çağrılır mı yani? Açtı bir tane kanal mesela. Abi cam gibi yani, gayet kaliteli. Bak dedim güzel işte. Ona bakma sen, aç maçı aç. Maçı açıyoruz. Çok az bir bozukluk var hakikaten maçta ama yahu bir sürü kanala bakıyorsun. Hepsi cam gibi gayet net. Maçı açıyorsun bozuk. Bunun için teknik servis mi çağıracaksın yani? Hani şu aklına gelmiyor mu yani? Bütün kanallar net ama bu kanalda, bu maçta bir tık bozukluk varsa bu maç yayınıyla ilgili bir problem olabileceği neden aklına gelmiyor ki yani? Allah'ım yarabbim. Anlattım dedim böyle böyle, neyse sonra vazgeçti. O aralar bizdelerdi, neyse sonra gittiler evlerine. Belli bir süre geçti, ondan sonra gittik. Baktım abi televizyonda her şey o kadar renkli ki. Dikkatimi çekti yani, kırmızı ruj sürmüş kadınların dudakları patlak kırmızı böyle. Sarılar sapsarı. Yeşiller yemyeşil. Kırmızılar kıpkırmızı falan. Yani dedim ne yaptın renklerine, yani niye böyle aşırı renkli? Ne kıymet var yoksa, yani bir anlamı olsun. Böyle daha güzel diyor. Abi her şey kıpkırmızı, kıpkırmızı diyorum sana. Ya o kadar aşırı açmış ki rengini. Adamların kafalarında artık pembe pembe noktalar görünüyor yani. Nasıl olabilir? Yeni televizyon almışız, bir farkı olsun. Böyle daha güzel filan. Hay Allah. 4K filmler istemişti benden evde. İndirip vermiştim hard diskle. Çok da zaman yoktu öyle. Normal HD filmler de indirmiştim arada. Çok fark etmezdi yani. O bile anlamaz diye. Ondan sonra gittim, anlamış, bunlar 4K değil diyor. Ben bunları izlemem. Sanki 4K indirsem izleyeceksin. Sen filmi izlemiyorsun ki abi. Ya senin özelliğin ne biliyor musun? Sen benden zaman zaman böyle arada bir Tuncay güzel film yok mu bana, indirip versene bir hard diske kaydedip falan dersin. Gerilim filmi olsun. Ondan sonra ben abi üşenmeden özene bezene araştırarak böyle yılın en iyi aksiyon gerilim filmleri falan filan, en popüler filmleri araştırırım, ederim, indiririm, muntazam bir şekilde hard diske doldururum, veririm. Aradan 6-7 ay, 1 yıl falan geçer, gelirim bir bakarım hiçbirisini izlememişsin. 4K ile ilgisi yok. 4K televizyon almış, YouTube'u açmış, YouTube'dan 4K papağan videoları izliyor abi. 4K ya, papağan olsun bir şey olmaz, 4K. Hani 4K olduğu belli olacak, rengarenk böyle detayları belli olacak. 4K demo videoları oluyor ya, teknoloji mağazalarında televizyonlarda oynatıyorlar falan. YouTube'da da var onlardan papağan videoları falan. Üşenmeden adama bir yığın 4K film indirdim. Cık, yok abi. YouTube'daki 4K papağan videolarını izliyor adam.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

İstanbul'da bir çekirge istilası yaşandı arkadaşlar. Çekirgeler İstanbul'da. Bu konuyla ilgili bir korku filmi yapılsa ya. Böyle absürt komedi ama. Sharknado gibi falan. Sharknado diye bir film vardı. Böyle okyanustan gelen bir kasırga. Okyanustan gelen kasırga değil de. Kasırga okyanustan geçip okyanustaki köpek balıklarını içine alıyor ve şehre saçıyor. Şehirde de böyle fırtına ve yağmurla kasırgayla karışık bir köpek balığı kasırgası yaşanıyor. İnsanlar bu tehlikeyi yaşıyorlar yani. Böyle çok absürt, çok komik. Bir yandan da kanlı bir film. Çok garip bir film yani. Bir sürü de bölümü var. 3-5 tane bölümü var galiba. Onun gibi bir şey yapsalar ya, çekirge istilası İstanbul'da. Absürt sahnelerle. Bayağı bir video gördüm. Geçen pazar günü sosyal medyada sürekli önüme çekirge videoları ve görüntüleri düşüyor. Fotoğrafları, tamam mı? İnsanların evlerine çekirgeler girmiş falan. Ya bir insanın evine o kadar büyük çekirge nasıl giriyor ya? Ya abi çekirge o kadar büyük ki. Yani kapıyı çalıp içeri girmesi lazım. İnsan gibi yani. Abi ben geldim, kabul ederseniz filan. Ya böyle el sallıyor gibi bir görüntüsü olan bir çekirge vardı. Hatta hanım dedi bu yapay zeka, kesin gerçek olamaz diye, ama o kadar çok çıktı ki o görüntü karşımıza. Ya emin miyiz yapay zeka olduğundan, olmayabilir falan yani. Bir sürü insanın evlerine çekirge girmiş. Nasıl girdilerse artık, çok acayip yani. Bir de haberlerde şey olarak çıktı. Balkanlardan gelen bir çekirge istilası. Yani soğuk hava dalgası gibi Balkanlardan gelen. Karlı sistem gibi, çekirgeli sistem. Abi Silir'de tutar mı? Kaç santim yağar falan. Kaç santim gelir çekirge? Ne acayip de tam lokasyon belli. Direkt İstanbul'a mı gelmişler? Yani hiç mesela Tekirdağ'dan, Kırklareli'den, Bursa'dan video yok. Yani direkt İstanbul'a tatile mi gelmiş abi çekirgeler? Büyük şehre gidelim şimdi biz. Bu sene buradayız falan.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim Köyü'nden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car.
6: Gecelerin şehvetinde.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Bir gün söyleme sahip iş çıkışıp bir pastaneye uğrayıp trileçe aldım ve trileçeyi arabanın arka koltuğuna bıraktım. Ve çok uzak bir mesafe değildi evim. Geldim eve, indim arabadan, arabanın arka kapısını açtım, trileçeyi alacağım. Bir baktım, arabanın arka koltuğu bembeyaz süt olmuş. Şekerli süt. Sızmış. O gün de Allah'tan bak, şansa bak. İşe gelirken yedek bir tişört almıştım. Arabanın arka koltuğuna koymuştum. Şimdi gördüm arabanın arka koltuğuna sızmış o sütü, şekerli sütü. Görür görmez bir kere ne yapacağımı şaşırdım. Aldım kaldırdım, böyle bu arada kaldırırken arabanın ön koltuğuna da sıçradı o şekerli süt. Aldım yere bıraktım. Direkt zaten yedek tişörtüm gözüme çarptı. Yapacak bir şey yok dedim. Seni feda etmek zorundayım dostum. Direkt tişörtü üzerine bastım. Ama koltuğa geçmiş olabilir. Geçmiştir de yani. Hani bir şey yapmak lazım. Bu tişörtü üstüne bastım, bitti değil. Bir yandan da düşünüyorum, nasıl sızdı, Allah Allah. Yani trileçe kutunun içinde, kutu poşetin içinde, ona rağmen şekerli süt sızıp koltuğa nüfuz etmeyi başarmış. Nasıl olmuş anlamadım. Bir yandan kendi kendime pastanedeki adama kızıyorum. Nasıl verdiniz bunu bana diye. Kutu delik mi, poşet mi, yırtık diyorum kendi kendime. Suçu onlarda arıyorum. Bir anlığına bile olsa şöyle mantıksız bir düşünce geçti aklımdan. Gideyim adama sorayım niye böyle oldu diye. Neyse, bir koltuk yıkamacı vardı. Direkt o arkadaşların ofisine gittim, dedim bunu halledebiliyor musunuz? Abi araba koltuklarına yapmıyoruz. Neden yapmıyorsunuz ya? O da koltuk değil mi? Ben şey diye düşünüyorum, bir makineleri var sonuçta orada. Ha normal koltuk üzerinde bu işlemi yapmışsınız. Ha arabanın koltuğu, o da koltuk, o da koltuk. Bir yer önerdi bana, araba yıkamacıymış. O da aynı makineden almış. Gittim, abi dedi o makine evde ya. Evde ne işi var? Hayır, hiç mi arabaların başına böyle şeyler gelmiyor? Arabaların oto yıkamacılarda işi sadece şu mu yani? İç dış. İç mi dış mı? İç dış. Bu kadar. Yani ya iç ya dış ya da hem iç hem dış. Bu mu yani sadece? Yani hiç mi arabaların içine şekerli bir şey dökülmez? Bir sıvı, bir içecek, bir tatlı bir şey dökülmez? Koltuklara bir şey bulaşmaz? Hiç mi böyle şeyler olmaz? Ve böyle bir şey olduğu zaman nasıl çıkarıyorlar oto yıkamacılar? Nasıl? Tamam, böyle. Böyle bir alet almıştır. O zaman neden evde? Ben yana yana bir an önce müdahale edilmesini istiyorum. Gittikçe daha derine sızacak diye. Sanki bir sızma süreci var böyle. Bir nüfuz etme süreci var. Ha böyle müdahale etmezsen o sürekli böyle gittiği yere kadar gider. En sonunda bütün koltuğu ele geçirir. Sonra arabanın diğer aksamlarına geçer. Orada da ilerler ve en sonunda arabanın tamamı şekerli sütten oluşur. Her neyse, çıktım, bizim eve yakın bir oto yıkamacı vardı, götürdüm, abi dedim böyle böyle. Hemen dedi ameliyata alalım, getir. Anlattı, dedi böyle böyle yapacağız. İşini de bilen bir adam belli yapacak yani. Ondan sonra bıraktım arabayı, gittim, yaptı sağ olsun, ellerine sağlık. Böyle bir şey olunca insan panik oluyor, hemen halletmek istiyor kalıcı bir şey olmasın diye. Ki hakikaten de süt lekesi çok kokarmış sonradan. Abi dedi arabayı satmak zorunda kalırsın. O da abarttı biraz. Azıcık bir yere böyle şekerli süt sızdı diye arabayı satmak zorunda kalacakmışım. Deme. Hadi be dedim. Düşünsene ilanı. Arabamın arka koltuğunda küçücük bir yere şekerli süt sızdığı için satmak zorunda kaldım.
9: Tuncay Saran Show.

0: vesaire. Bir de demişler ki vesaire. Elma paketi, muz paketi, nar paketi, gençlik paketi, yaşlık paketi, emeklilik paketi.
1: Abi şu camı birazcık açarsın, havalansın içeride.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

galiba şu hayatta neredeyse hepimizin bir yanık vakası vardır. Bir yerlerimizi yakmışızdır yani. Benim başıma gelen en ciddi yanık vakası şu. Çok küçüğüz kardeşim Çiğdem'le beraber 5-6 yaşlarında köyde babaannem bize evin önünde leğene su doldururmuş. Biz de o suda oynarmışız. Leğenin içine girermişiz. Çapır şıpır işte eğlenirmişiz çocuk hallerimiz. Bir gün yine babaannem hazırlamış leğeni. Ben de içine girmişim. Kardeşim de başında.

Kenarda da babaannem sıcak su hazırlamış. O duruyor çaydanlık içinde. Hani leğendeki suyu biraz ılıtmak için, çok soğuk olmasın diye. Çok hayal meyal hatırladığım bir şeydir bu. Hayal meyalden bilesilik. Belki de hatırlamıyorum, bilmiyorum. Yani belki de söylenenlerden biliyorum bunu. Çiğdem dedi ki bana çaydanlığı göstererek, dökeyim mi? Ben de dök dedim. Ve abi çaydanlıktaki su kaynar suymuş. Çiğdem çaydanlıktaki o kaynar suyu üstüme bir boşalttı. Of abi, çırpınmaya başlamışımdır herhalde, zavallı ben, zıplamışımdır falan, kendimi kaybetmişimdir yani. Suyu Allah'tan kafamdan aşağı ya da yüzüme falan değil de sırtımdan aşağı boşaltmış ki sırtımın çok yandığını hatırlıyorum. Bu yanma anları bayağı silik, pek bir şey hatırlamıyorum ama yandıktan sonraki günler sırtımda bir sürü baloncuk oluştuğunu çok iyi hatırlıyorum. Çok kötü bir şey. Kaçıncı derece sayılıyor bilmiyorum ama günlerce hiç unutmam, sırtımı soyup durmuştum böyle. Çok vecihiydi. En ciddisi buydu. Başka birkaç tane olmuştur ama pek hatırlamıyorum zaten, çok ciddi olmadığı için muhtemelen. Bizim büyük oğlan geçenlerde annesi ütü yaparken kendini ütüden yakmış. Bir çocuk zıpır olmasın. Ama herhalde çoğumuzun bir yanık hikayesi vardır. Neyse, Allah büyük kaza belalardan korusun, büyük yanıklardan korusun diyelim. Bunlar halledilir. Kalbimiz yanmasın abi, önemli olan o. Hadi bakalım.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Bilgisayar oyunları ile ilgili bazı videolar izledim, bir şeyler okudum falan ve şunu fark ettim arkadaşlar. Bilgisayar oyunlarının bilgisayarlarda daha iyi oynandığına dair bir kanı var anladığım kadarıyla. Ve ben buna çok şaşırdım. Neden? Çünkü çok saçma geldi bana. Çünkü neden oyunlar oyun oynanması için özel dizayn edilmiş o pahalı oyun konsolları varken bilgisayarlarda daha iyi oynansın? Yani bilgisayarlar daha iyi kaldırsın. Bilmiyorum, bana çok saçma geldi. Yani tabii ki kaldırır. Bilgisayarın konfigürasyonu çok yüksektir. Ekran kartı acayip bir şeydir. RAM'leri yüksektir. Hard diski yüksektir. SSD hard disk falan. Kaldırır ama öyle bir durumda bile en fazla oyun konsolunun mertebesine ulaşmış olur yani sonuçta diye düşünüyorum. Yani mesela şöyle bir şey oluyor mu? Bir oyun alıyorsun ama PlayStation kaldırmıyor atıyorum. Abi kaldırmıyor benim konsol ya. Ama bilgisayarlarda böyle bir konu olabilir. Bilgisayarın kaldırmayabilir bir oyunu mesela. Adamlar konsolu oyun oynansın diye tasarlamışlar her şeyiyle. İçindeki hard diskiyle, RAM ile, şusuyla, busuyla, joystick'ini ona göre yapmışlar. Eline böyle güzelce oturan bir joystick, yani titreşim özelliği olan. Yani klavyeyi joystick'e tercih eden insanlar tanıdım ben. Nasıl oluyor anlamıyorum. Bilgisayar klavyesi, bilgisayarda oynuyor. Klavye yani A, W, S, D ve böyle o tuşları kullanarak tam böyle onlara basarak oynamak zorundasın. Ona göre alışman gerekiyor oyunun kontrollerine falan. Yani böyle birbirine yakın tuşlar. Ergonomik olarak hani elinin tam oturması açısından, kullanım açısından çok da uygun olmayabilir. Yani ona göre tasarlanmış bir şey değil en azından. Klavye sonuçta. Ha, çok alışıyorsun, çok iyi kullanabiliyorsun ayrı. Ama hani oyun konsolunun joystick ile oynadığın gibi olur mu? Bilmiyorum, bence olmaz. Olmamalı yani. Bu çok ilginç gelen bir şey bana. Onu diyordum, öyle bir kanı var benim sezinlediğim kadarıyla. Oyun dediğin tabii ki bilgisayarda, yani konsolda işte. Bilgisayar gibi olmaz ama deniliyor, çok şaşırdım. Nasıl böyle bir şey olabilir yani? Ağlıyormuşum. Mevzuyu bana birisi anlatabilir mi? Anlamak istiyorum. Neden böyle bir düşünce var? Nasıl oluyor bu yani?
6: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: sesindeki duyguyu çok seviyorum abi. Böyle şeffaf mı desem, su gibi mi desem, yani seni dinlerken iyi biri olduğunu hissediyor gibiyim. Allah Allah, nasıl güzel mesajlar bunlar arkadaşlar. Dünyada gerçekten sayıları her geçen gün azalan insanlardan olduğunu düşünüyorum. İyi ki varsın, seni dinlemek büyük keyif. Dede Ağaç'tan Tülay. Tülay, gerçekten çok mahcup ettin. Ya, aldığım en güzel mesajlardan bir tanesiydi. Çok çok teşekkür ederim. Bir tane böyle bir mesajımız vardı arkadaşlar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.
0: Neslim tükeniyormuş arkadaşlar, beni koruma altına alın.

0: Büyük Kahramanmaraş depremlerinden sonra, o yaşadığımız o büyük felaketten sonra arkadaşlar, herkes evlerinin ne kadar sağlam olduğunu sorgulamaya başladı. Aynı zamanda olası büyük bir deprem durumunda evde olursak eğer ne yapacağız, bunu düşünmeye başladık değil mi? Çoğu kişi düşünmüştür bunu. Nerede dururuz? Nereye gideriz? Dışarı çıkmaya mı çalışırız? Yukarı çıkmaya mı çalışırız? Neyin önünde dururuz? Hangi mobilyanın yanına çökeriz falan gibi şeyler düşünmeye başladık. Ve birçok insan da bu konuda bilinçsiz ya da kararsız diye düşünüyorum. Mutlaka öyledir. Yani tamam, çok anlatılan şeyler bunlar. Evdeki yaşam üçgeni olabilecek yerleri belirleyin, oraya çökün falan deniyor ama gerçekten çok önemli nüanslar var arkadaşlar. O kadar da kolay olmayabilir o yerleri görebilmek, belirleyebilmek. Ve evden eve de değişebilecek yerler bunlar. Mesela çok güzel yaşam üçgeni olabilecek bir yer gördünüz diyelim. Bir dolap var mesela. Karşısında bir yatak var. O dolap yatağın üstüne devrilirse dolapla yatak arasında bir yaşam üçgeni oluşabilir diye düşündüm mesela. Ama hemen onların yanında duvarda bir pencere var. Pencerelerin yanında bir yerde durmak da deprem durumunda tehlikeli diyebiliyorum. Yani cam kırılabilir sonuçta. Mesela ben düşünüyorum, bizim buzdolabının önünde durabiliriz diye geçiyor aklımdan. Ama emin de olamıyorum. Sözün özü şu: keşke devletimizin şöyle bir hizmeti olabilse arkadaşlar. Abi, bu konuda uzman bir kadro oluşturulacak, tamam mı? Tüm Türkiye'de deprem konusunda o yaşam üçgenlerini belirleyebilecek, görebilecek, işte insanları bilinçlendirebilecek bir kadro oluşturulacak. Ve bu arkadaşlar bütün evleri dolaşarak, bütün ailelerden randevular alarak, o evlerde incelemede bulunarak, belediyelerin yapabileceği bir şey belki bu. Her evin kendi yaşam üçgenlerini belirleyecek. Diyecekler ki işte evin fertlerine, olası bir büyük depremde Allah korusun şuralarda durmanız en mantıklısı. Dışarı kaçmaya çalışmayın, işte bakın şu kattasınız. O yüzden şuralarda durmanız gerekiyor. Buralardan uzak durun. Şunu sabitleyin. Anladın mı? Hani belki en üst kattadır ve gerçekten terasa çok yakındır. Onu ölçecek orada belki adam. Mesela hani şu kadar sürede çıkabilirsiniz. Bakın iki kişisiniz. Çocuk yok. Şuradan hemen yukarı çıkabilirsiniz. Terasa kaçmak sizin için en mantıklısı olan, yani her ev ve her daireye özel bir durum vardır diye düşünüyorum. Öyledir herhalde yani. Birinci kattadır adam. Dışarı kaçması çok kolaydır. 10 saniyede dışarı kaçabilecektir mesela. Deprem uzmanı orada onu görür. Der ki siz kaçın yani. Başka bir aileye der ki mesela ara kattadır. 10 katlı bir bina. 5. katta dışarı kaçmasının imkanı yok. Yaşam üçgenleri belli. Siz şurada durun. Bina şöyle sallanacaktır. Böyle olacaktır. Şöyle olacaktır. Senaryoları o daha iyi görür zaten. Siz bunu yapın. Şurada durun. Şurada bir deprem çantası bulunsun falan, anladın mı? Hani böyle bir hizmet olsa bence gerçekten çok güzel olur.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: yanımıza, nazar mı değdi Ayşe? Bilmem neden ayrıldık, suçumuz neydi Ayşe? Sevenler ayrılır mı diyordun bana, yalvarırım, yalvarırım gel artık. Muhtacım sana, muhtacım sana Ayşem.
1: Neden gülmüyorsun Emine, ne olur? Dertli olan insan söyle güler mi? Neden sevmiyorsun deme ne olur? Aşık olmayan hiç candan sever mi?

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların ne?

mı getirmiştim ötelerden? Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş. Varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

kolay. Kırık Plak'tan herkesi, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Günün adı Salı. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar eşliğinde yine çok güzel şarkılar seçtim efendim sizler için. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün tekrar moda olsa ama absürt olur dedirten bazı eşyalardan bahsedeceğim sizlere. Moda sektörünün ara sıra 80'li ve 90'lı yıllara dokunup giyim kuşamda o yılların çizgilerini yansıtan tasarımlarını öne çıkardığını hepimiz biliyoruz. O dönemlerin modası olan klasikleşmiş tasarımlar dönem dönem birçok ünlü markanın da koleksiyonlarına girip çıkmaya devam ediyor. Peki sizce 80'ler ve 90'ların ev stilleri de bir gün moda olup evlere ince ince sızsa nasıl olurdu? İşte bugün 80'ler ve 90'ların moda olan ev stillerinden birkaç eşyayı paylaşacağım sizlerle. Öncesine güzel bir şarkı.

70'lerin ve 90'ların bazı ev eşyalarından bahsedeceğiz demiştik. Yerli ve yabancı sigaraların ikram edildiği gondol denen bir eşya vardı efendim evlerimizde. En pahalı yabancı sigaralardan en ucuzuna kadar hepsinin açılmış ve birazcık içinden çıkarılmış şekilde sergilendiği gondollar 80'lerde ve 90'larda her evde modaydı. İşin ilginç yanı aynı uzun yol otobüslerinde içilen sigaralar gibi gelen misafir de fosur fosur sigara içerdi. Şimdilerde balkonda ya da camda sigara içmenin makbul olduğu evlerde oturduğumuzdan gondollar geri gelse belki de ilginç olabilir, ne dersiniz?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

80'li ve 90'lı yılların enteresan ev eşyalarından bahsediyorduk. Üzeri dantelli ya da saten örtülü fiskos sehpalar. Fiskos hala evlerde var Nurgün dediğinize duyar gibiyim ama benim bahsettiğim fiskoslar üstünde mutlaka ona özel örülmüş oval danteliyle kullanılan ve illaki üzerinde porselen biblolarla bütünleşmiş, yani ekipmanlarıyla birlikte evdeki yerini alan fiskoslar. Bu fiskoslar eskiden çok gerekmedikçe üzerine çay bardağı ya da pasta tabağı koyulmasına müsaade edilmeyen danteliyle olsun, porselen biblolarıyla olsun adeta bir tapınak gibi evlerin olmazsa olmazıydı. Şimdiki evlerde pek de fonksiyonel olmayabilir. Kırık plak devam ediyor.

ayaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, eski ev eşyalarından bahsediyorduk. Şimdi moda olsa birazcık garip kabul edilen ev eşyaları. Kabinli müzik setinde sıra. Bazen evdeki televizyondan bile heybetli olanlarına denk geldiğimiz kabinli müzik setleri, kasetten plağa her türlü kaydı çalabilen, çalmakla kalmayıp türlü ışıklar saçarak adeta ayaklı diskoya dönüşebilen sistemlerdi. İlerleyen yıllarda CD çaların da eklendiği müzik setleri gösterişli kabiniyle eve ayrı bir dekorasyon şıklığı katıyordu. Bugün müziğin neredeyse kol saatinden bile dinler hale geldiğimiz için evlerde bu setlerin moda oluşu biraz garip kaçabilir. Devam ediyoruz.

yanakları kırmızı ojeli sabunlu hatırlayanlar var mı efendim? Lavabonun yanında zarifçe size elini uzatan ve altındaki mıknatıslı yere oturtulan sabunu almanızı bekleyen bir dekoratif banyo sabunluydu. Çoğu insan için bir çocukluk travması desek yeridir. Kıpkırmızı uzun tırnakları ve kimi modellerde görülen tek taş yüzük detayıyla el sabunluk tekrar moda olsa sanırım alıp da asla evime sokmam. Siz ne dersiniz?

Şırnak'ta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eskiden moda olan ama şimdi moda olsa garip karşılanacak bazı ev eşyalarından bahsediyorduk. Kristal bardak takımları. Kırılacak da takım bozulacak diye yıllarca kaşıkçı elması muamelesi gören kristal bardak takımları hala tek tük evlerde nostalji unsuru olarak yer alsa da hızlı ve modern dünyada yerini daha sportif ve şık bardaklara bıraktı. Kristal bardaklarda işte içecektir, detoks içeceğidir, türlü içeceklerin içildiğini düşünmek hayal olmuşken tekrar moda oluşu ilginç olurdu.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de.

Efendim, 80'li yılların ve 90'lı yılların moda olan ev eşyalarından bahsediyorduk. Geldik son maddemize. Güpürlü türler. Özellikle misafir odalarının olmazsa olmazıydılar bir zamanlar. Mel stili olanlar, güpürü yıldızlı ya da sık örme olanlar, bir sürü çeşidi olan güpür türler öyle yıkanıp hemen asılan türler gibi değildi. Ütüsüdür, kolasıdır, beyazlatmasıdır, uğraştırıcı aşamalardan geçerlerdi. Bir nevi gösteriş emaresi olarak moda olan bu tüller yerini kolay temizlenen, daha sade ve ev dekorasyonuna uygun modellere bıraktı. Yarın öbür gün tekrar moda olsa şimdinin stil tarzı evlerinde birazcık sırıtabilir.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Efendim bugün sizlere 80'li ve 90'lı yıllarda moda olan ama şimdi moda olsa çok da absürt gelecek bazı ev eşyalarından bahsettik. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturacağız sizlerle. Sonrasında size bir şarkının etkileyici bir hikayesinden bahsedeceğim. Hangi şarkı? Gelin az sonra paylaşalım.

Az önce size bir şarkının hikayesinden bahsedeceğim demiştim. Levent Yüksel'in Zalim şarkısını hepimiz biliriz. 90'lar hepimizin kalbinde delicesine atan bir mazi çünkü. O yıllardan kalma bir ses, anı, film, oyuncak ve daha nicesi bizi nostaljinin tatlı hüznünün kollarına atıverir. Sanki başka bir evren, gezegenmiş o yıllar dedirtir. 96 yılında çıkan, sözleri Sezen Aksu'ya ait olan ve hala hiç bıkmadan açıp dinlediğimiz Levent Yüksel'in Zalim şarkısı da böyle bir güce sahip sevgili dinleyenler. İşte Zalim şarkısının hikayesinden bahsedeceğim sizlere. Her şey 90'lı yıllarda Sezen Aksu'yu ziyarete gelen bir Türkmen grubuyla başlar. Aşkabad adlı Türkmen grubu Sezen Aksu'ya bir CD'de Bayati adlı şarkılarını hediye eder. Şarkıyı dinleyen Aksu şarkının bestesini çok beğenir ve üzerine Türkçe sözler yazarak Levent Yüksel'in okumasını ister. Ama işin garip yanı şu, beste Türkmen gruba ait değil. Azeri pop sanatçısı Brilliant Dadaşova gruptan yıllar önce Vahit Aziz'in yazdığı sözlerle şarkıyı Bayatiler adıyla seslendirmiş. Şarkı Azerbaycan'da çok popüler olmuş ancak beste ona da ait değil. Şarkının bestesi 1989 yılında Azeri sanatçı Eldar Mansurov tarafından yapılmış. 1952 doğumlu ve bugün hala hayatta olan Eldar Mansurov bestenin telif hakları ile ilgili bugüne kadar hiçbir hak talebinde bulunmaz. Bu nedenle beste çok farklı tarzlarda defalarca yorumlanır. Beste Edward Maya'nın popüler şarkısı Stereo Love'da da kullanılır. Beste Brezilyalı şarkıcı Monica Salmaso tarafından yorumlanınca Güney Amerika'da da meşhur olur. Azerbaycan'ın dışına çıkıp meşhur olmasıysa hepsinden çok önce Türkmen grubu Aşkabat'ın şarkıyı Bayati adıyla yorumlamasıyla başlar. Aşkabat bu sayede yurt dışına açılır ve Peter Gabriel'le de tanışma fırsatı yakalar. Beste Promises filminin soundtrack'inde yer alır. Orijinal sözleri değiştirilerek Reno adlı sanatçı tarafından Rusça okunur. Ayrıca bir orkestra tarafından batı enstrümanlarıyla yorumlanır. Azeri sanatçı Faik Aev şarkıyı 3 farklı şekilde yorumlar. Yunan şarkıcı Keti Garbi'nin meşhur şarkısı Esena Mono'da kullanılan beste Keti Garbi'ye aitmiş gibi paylaşılır. Hatta ve hatta Seray Sever de Keti Garbi'den uyarlayarak İçim Yanıyor şarkısını yapar. DJ Hüseyin Karadayı ve DJ Funkisi tarafından club versiyonu yapılır. Bütün dünyaya ulaşmayı başaran beste Yunan DJ Pantelis tarafından da Tekno Mix şeklinde uyarlanır ve bitmedi. Rock versiyonu da Çalar Saat grubu tarafından yapılır. Popüler olmuş birçok şarkıda kullanılan bu beste Levent Yüksel'in Zalim'inin de bestesi olur. Gelin hep beraber bir kulak verelim efendim bu harika şarkıya. Telifine başvursa herhalde bir daha çalışmasına hiç gerek kalmayacaktır Eldar Mansurov'un. Geriye ne kalır? Tabii ki de Eldar Mansurov'un tevazusu. Kırık plak devam ediyor.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların...

0: burası.
1: Efendim, bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Tam 2 saat boyunca sizlerle beraberdik. Yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıktık hep beraber. Ama bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün, yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
2: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
1: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
4: Perosum bilirsin.
5: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
6: Hiç mi benisin?
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Ιού λίτρα, μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό, μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Herkese merhabalar. Bugün değerli müzik ailemle ben müziklendirme için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim. Bravo.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
2: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
3: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
2: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

mı getirmiştim ötelerden? Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, üzümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş. Varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.